0: umumlaştırış sayısı tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılır Sıdiyin abunçıları terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Radyo anlıkçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məsmullardan anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde devletin asası doğru mundariyeci yenilendi. Bu kıytımki mundariyecini yenilash, tənşash asaslıqı kaysa doğrularga merkezleşti. Ama köngül bülüdüğün kandak doğru işiltiş ihtiyacıga inkas kaytırıldı degen mezmun haber diktanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailege yetküzeyli sahipimizde biz kaysi ciddi kutkuzuş bilimlerini bilebilişimiz gerek degen mezmundu sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde nemüşçün hogo yegende göç bilen köktatını ayırıp seriş gerek degen mezmun dekitanlarda buludu. Radyo anlıqçı dostlar, emde dekitanlar programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Dövlətinin asası, doğrumun dərəcisi 2026-cı illik nosqısı 9-cı aydın başlap rəsmi yolqa qoyuldu. Asası doğrular, kesəlliknin aldını eliş davalaşdı ki, asası doğru işiltiş ehtiyacını qandırdıqan. Doğru tipi muvabbiq, baxası muvabbiq, təminləşki kapalatlı qılalaydıqan, adil erişkili boludıqan doğrularını görüstüdü. Amma kesel körsetkende doğru, doktor, doğru yazganda, klinikada doğru işiltişte aldı bilen nemelerini işiltişte devletinin asası doğru mundariyetisi muhim asas kılınıdı. Yeni mundariyetideki doğrularının umumi sani 794 kılığı köpeyip, 116 kıl doğru yeniden köpeytildi. Bu qetimki mundariyetini yenilaş ve tanşaşta dikkat asaslıqı kaysı doğrularga merkezleştirildi. Amma köngül bölüp atqan qaysı doğru işiltiş ehtiyacıga inkas qaytırıldı, birlikte düşünəyli. Yeni nusqıdaki mundariyecide diqqət kesel buluş nisbeti bir qadar yuqarı bolğan noqtalıq kesel türlerge merkezleştirilip, balılar ve ammevi sähiyede doğru işiltişdeki kemtüklük toluqlandı. Asasi doğrular en muhim. Asasi kem bolsa bolmaydıgan, Ammanın ihtiyacını kandırdığan doğrularını görüstüdü. Devletinin asası doğru tüzümü, asası doğrularını tallaş, işlep çıkırış, oborut kılış, işletiş, çıkım kılış, nazaret kılış qatarlıq bütün alqılarda, bütün cereyan boyunca noktalıq başkuruş tüzümüden ibaret. Devletinin asası doğru tüzümüde hükümet karmıqıdaki davalaş aparatları asası doğrularını umum yüzlük sepleş, Umum yüzlük səpləb aldın işiltib, dərəcəgə ayırıb davalaş, diagnoz qoyuş, davalanış sığurtısıdan etibar beriş qatarlıq siyasətlərini mas qədəmdə cipsilaşdırıb, ammının doğru işiltiş yükünü yenikiltiş bəlgiləngən. Yeni nusxıdiki mundariyecədə diqqət körülüş nisbiti bir qədər yuqur bolğan noxtalıq kesəllik türlərgə mərkəzləşdirilib, doğru törü kengaytılıb, ağırıqlarının doğru işiltişki mas Kelişçallıqını östürüldü. Ağırıqlarının doğru işiltişge mas kelişçallıqı östürüldü. Bunun işçidə diabet kesili doğrusudun 5 kili, yuqarı qan besim doğrusudun 4 kili yeniden köpeytildi. Sozulma tosuluş xarakterlik öpke kesellikleri doğrusudun 7 kili, əzim kiliş yolu kesellikleri doğrusudun 8 kili yeniden köpeytildi. Şunun bilen birlik devletimizde işlengen birinci türdeki tötkıl yeni doğru yeniden kirgizildi. Fuqralar doğru işiltişte teximu köp tallaşqa ege boldi.

0: Medeni yolluyorum. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de, kaydaki kılıp otomobil heydep, bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı, sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde ne müşçün xoğu yegende göç bilen köktatını ayırıp seliş gerek degen məzmunda yıqtınlarda buludu. Hava tədirci soğuşqı başladı. Nurğun kişi ısıq xoğu yeyişini oylaydı. Bugün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlıq addi hareketi xoğu yegende iki taksiga ayırım ayırım alda ham göç ve pişik köktatlarını koyuş. Ham bilen pişikini ayırıp seliş, oralaştırıp salmıştık gerek. Xoğu yegende ham göçni qazanğa silip pişiriş jarayanında ham göçni qısqan çoku bilen pişirilgan köktatni bevasta qısıp yoki bevasta ağzığa salsa ham göçning sirtqi yuzidagi bakteriyalar çoku orqaliq ig'izga kiradi. Xoğuning yuqori temperaturasi haqiqatan go'shtdagi bakteriyalarni o'ldiraladi, lekin çokudagi giralashma bulg'unishni temperatura hal qila olmaydi. Ham bilan pishiqni ayirish oshxonadagi ish emas. Xoğu üstüldümü, oxşaşlı muhim. Bu aşğandikili iş emez, bəlkimiş xoğu üstüldümü, oxşaşlı muhim. Bir təxsige məxsus ham göç, yəni bir təxsige pişirilgan pişiq say seylinudu. Bugün xoğu yegəndə ham bilən pişiqni ayırıp seylin. Bir vaqtlıq xoğunu yap bolğandan kiyin, aşqasınız bir aram bolmaydı. Radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdan məlumat dağılıdımız. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsius. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsius. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 32 Celsius. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 15-dən 34 Celsius. Bortalada hava uçuk, temperatura 15-dən 30 Celsius. Qarmayda hava uçuk, temperatura 19-dən 31 Celsius. Kütündə hava uçuk, temperatura 14-dən 32 Celsius. Şehanızda hava uçuk, temperatura 13-dən 32 Celsius. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 16-dan 33 Celsius. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dan 32 Celsius. Turpanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 23-dan 36 Celsius. Qorluda hava uçuq, temperatura 19-dan 32 Celsius. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dan 28 Celsius. Atışda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15-dan 27 Celsius. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 16-dan 29 Celsius. Xotanda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 17-dan 29 Celsius. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dan 30 Celsius bulundu, 3 bal şamal çıxıdı. Havaraydın məlumatı anlattıq.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziyası Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıkı zor baylık programısı da Aptanım Raylık

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı dişberdik, anlığınınla rahmet. Teximi köp məsmullarını yana Slow Shedding abunçılar terminalını düşürüp anlısınız buludu.

0: ئايدىن 8 ئايغىچە شىنجاڭدىكى يېزا تاش يوللىرىغا سېلىنغان مۇقىملىك سېلىنمىسى 8 مىليارد 700 مىليون يۈەندىن، يېڭىدىن ياسالغان ئۆزگەرتىپ ياسالغان يېزا تاش يولى 4400 كىلومېتىردىن ئاشتى.
1: بۈگۈر ناھىيەسى قەدىمىي دانلىق دەرەخ سۇغۇرتا كاپالىتى ئۈلگە بازىسى بەرپا قىلىپ، 570 تۈپتىن ئارتۇق 100 يىللىق نەشپۈت قەدىمىي دەرىخىنى سۇغۇرتىغا قاتناشتۇردى. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: Stansımız xəbəri. Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şinjanğa gəlib, 9-cı ayının 9-cı günüdən 11-ci günə keçə nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xidmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xidmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinpingnin Şinjan xidməti toğrısıdiki mühim sözü, mühim yolyoruqı, təsdiqi yolyoruqının ruhini çoğunqır ögünüb, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkiz Komitetinin yeni dəvirdiki Şinjanğa nişanlıq yardım veriş xidmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdiki uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırıb, əməliyləşdirib, yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shenjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyada ching turib, Partiya Merkezi Komiteti Şinjanğa bekitip bergen 5 çoğ strategiyalik orun bekitmesini gözlep, Şinjanğa yardım veriş hizmetinin ulini küçe puhtılap, Şinjan Chongqing hemkarlıqının üzliksiz çoğunqırlışı ve puhtılınışıgı türtkü boldı. Chongqing Şehirlik Partiya Komitetinin şujisi Yuan Jiajun, Abdonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Zhangwei Chen Xiaojiang, Chongqing shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i Chen Xinwu, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonom rayonining raisi Erkin Tunyas, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Zhangwei He Zhongyou munosabatli faoliyatga qatnashdi. Chongqing shahri, Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining nishonlik yordam berish xizmati suhbat yig'ini tunugun Urumchida ochildi. Yuan Jiajun, Chongqing shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatiga vakolatan Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat etdi. O mındaq dedi. Şinjang baş şuji Xi Jinpingning Şinjang xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yolyoruqı, tasdiqi yolyoruqning ruhini çoğunqır ögünüp, puxta amaliyleştirip, partiyanı başqırış, partiyanı idara qilish, siyasi mas'uliyetini qat'i zimmesige ilip, yeni davrdaki partiyanın Şinjangni idara qilish tadbirini toluq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat xizmat asosiy liniyasiga chin bog'lab, partiya markazi komiteti bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Shinjangni qonun bo'yicha idora qilish, Shinjangni ittifoqlashib muqim qilish, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirish, Şinjangni xalqni beytib ronaq topqizish, Şinjangni uzoqcha gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, jonggochi zamonaviylashtirishning Şinjang amaliyotida yangi puxta qadam tashlashga turtki bo'ldi. Barliq keltirgan yaxshi tajribasi, yaxshi usuli Chongqingning o'g'inishi o'rnak elishiga arziydi. Yaqin yillardan buyon Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ruhini chonqur amaliyalashtirib, diqqatni ikki cho'ng o'rin bekitmasini amaliyalashtirish, ish rolini joriy qildirishga markazlashtirib, 6 rayon, 1 yuqori palla qurilishini o'rinlashtirib olg'a surib, selishtirma afzallik, keyin taraqqiy qilish ustunligini sijil joriy qildirib, davlatning zo'r strategiyasini to'liq amaliyalashtirishga kuchab turtki bo'lib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishga ijodiy yetakchilik qilib, islohotni umumizlik cho'nqirlashtirib, ejitishni kengaytirib, darajadan tashqari cho'ng shaharni zamonaviy idora qilishning yangi yo'li ustida izdinib, xalqning baxt saodatini sijil kuchaytirib, partiya

0: umumizde qattiq boshqurish, qattiq idora qilishni qilchi eg'ishmay olg'a surib, jungocha zamonaviylashtirishning chongching sahifasini jasorat bilan bitdi. Shinjongga nishonliq yordam berish partiya markazi komiteti chongchingga yuklagan zo'r siyosiy mas'uliyat va sharafli burch. Yangi boshlanish nuqtasida chongching bosh shuji Si Jinpingning Shinjong xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi va tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini yanada chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markazi komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini umumizlik amaliyalashtirib, mavqeni Shinjongning ehtiyojiga, Chongqingning iqtidoriga qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini birlikda mustahkamlash, kishilar qalbini mujassamlashni tub maqsad qilishda. Dövlət strategiyasını ortaq əməliyyələşdiriş, dövlətin tərəqiyyat umumiyyətiga mülazimət qilishni zor buruş deb bilishdi. Dəl cayda yardan berib, umumizlik həmkarlışış, qomul bilən Bingtuan 13-ci isinin yuqarı sifatlik tərəqiyyatıqı mülazimət qilishni muhim tutqa qilishdi. Yuqarı səviyyəlik ammavi mülazimət arqılıq ortaq quruş, ortaq bəhirlənişini küçəydiş, xalq durmuşunu yaxşılaşını, texmi yaxşı alğı sürüşünü məvqə qilişdə çıng turub, Chongqing Shinjong əmkarlıqı və nişallıq yardan berişinin bəlgə xarakterlik nəticəsini bütün küş bilən yaratıb, qudrətlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş, oluq işiqa birlikdə mülazimət qılıdı. Chen Xiaojiang, Abdonom Raylıq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti və Bingtuanga vakalatan Chongqingning Shinjong xizmetini zor kuch bilan qo'llaganligiga rahmat etdi. U mundaq dedi. Yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Shinjong xizmetiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Shinjongning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Shinjongni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining ro'shan afzalligini, millatlar masalasini hal qilishning jungocha to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Jungha millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Shinjongga yordam berishga yangidan qo'shilgan Chongqing shahri partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, Qumul shahri va Bingtuan 13-chisi Shinjing shahriga nishonliq yordam berishni yuqori sifatli planlab ilgari surib, shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatining yangi davrdagi Shinjongga nishonliq yordam berish xizmatidagi siyosiy mas'uliyatchanligini to'liq aks ettirdi. Chongqing bilan Shinjongning mos taraqqiyotini chuqurlashtirishga yuksak ahamiyat berdiganligini namoyon qildi. Ikki joyning 10-chi qitimliq mamlakatlik Shinjongga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini chuqur amaliyalashtirib, Shinjongga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, Qumulning energiya afzalligini sijil qo'zg'itib, Shinjongning tokini Chongqingga yetkazish, Shinjongning ko'mirini Chongqingga to'shishni olg'a surib, davlatning energiya bexatarligini birlikda kafolatlantirishini hisoblash kuchi kasbini zo'raytib va kuchaytib, Shinjongning hisoblash kuchini Chongqingga kirgizishga tayinib, rayon xalqigan hisoblash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini qo'l tutishib rivojlantirishini, sirtqi yechvetishda strategiyalik udullishni kuchaytib, bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bozorini birlikda yechib, ishki tashqi qo'sh aylanishga birlikda mulozimat qilishi va yug'urlashini, kadrlar ommaning aralashishi, almashtirishi, yug'urlashini cho'nqirlashtirib, xalq turmushi sohasida o'mak tashkillab, Shinjongga yordam berish salmoqini zo'raytib, madaniyat sayohat hamkorligi taraqqiyotini olg'a surib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surishini umid qilamiz. Suhbat yig'inida Erkin Tunyaz bilan Xi Zhongyou Abdonom rayon va Bingtuanning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va Chongqing bilan bo'lgan almashtirish hamkorlik ahvolini, Chen Xinwu Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va nishonliq yordam berish xizmati ahvolini tanishtirdi. Ikki taraf hadya qilish marosimi o'tkazdi. Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari o'miki Xinjiangniki mazgilida Urum shahri, Qumul shahri va Shenxing shahrida tekshirib tadqiq qildi. Yuan Jiajun, Chen Xiaojiang, Chen Xinwu qatarliq ikki joy rahbarlari 9 ayning 9 kuni tushdan keyin Qumul shahrining Aritorik nahiyasida Xinjiangning hisoblash kuchini Chongqingga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jongo ko'chma xabarlashishi Ali Bulut Aql Hesaplash Merkezi türüde kuruluş başlaşkı guvah boldi. Chongqing şehri vekiller ömüki yana mektep, doktorhana, energiya uçurunu başkuruş aparati, şamal elektr cabduk yasımcılık karhanesi ve tarihi medeniyet sorularını berip, nişallık yardan beriş ve iki tarafının hemkarlıkını tekşürdi ve onunla türtkü boldi. Koşmakleşip ailelerge kirip ahval iyileş pahaliyeti ötkizdi. Şinjanga yardan beriyotgan kadrlar ixtisosliklarini yo'qildi va ulardan hol so'radi. Chongqing shahri rahbarlaridan Lu Hong, Ma Jin, Xu Jian, avtonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Xue Bin, Ha Zhengyou munosabatli faoliyatga qatnashdi.
1: Xinhua agentligi xabari. Tinch taraqqiy qilish Yurt makanını qoğdaş, ittifaqlaşıp kürəş qilish, güllənishni ortaq gözləş başlayımısidiki 6-cı növbətlik qol tutuşub arzunu əmələ gətirüş, iki qırğaqdakı qeyrindaşları almashtırış muhakimi fəaliyyəti. Tünögün Şinjan Ürümçidə başlandı. Dəniz boğuzunun iki qırğığıdakı münasibətlik tərəflər, partiya qruplar, kollektivlərinin məsulları və vəkilləri, mütəxəssis alimlər və təybəli qeyrindaşlar Yaşlar vekili bulup 120 netçi adam faaliyetke katnaştı. Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Tayvan Hizmeti İşkanısı, Goyen Tayvan İşleri İşkanısının müdiri Song Tao, başlanış mürasımını tebrik söz kılıp bunularını bildirdi. Baş Şuji Xi Jinping, küşlük birlik gelgen bir devlet, başnağırı Tayvanlı qeyrindaşlarını öz işçik algan pütkül, Jonghua oğul kızları taqdiyerge çetilidu dep görsetti. İşki qırğaqdaki qeyrindaşlar Jonghua milleti ortaq gavdisi eğini mustahkemləb bir Jongo prinsipi və 92-ci yıl ortaq tonuşta çıngdırıb Tayvan mustaqqıllıqı bölgünçiliki və sırtının arlışışıqı qat'i qarşıdırıb dövlətnin, milletnin istiqbali və taqdirini Jongoluqlarının qolda çıng tutub bir niyyətdə milletnin güllünüşdən ibarət güzel kəlgüsünü yartışı kerek. Araldagi birlikka kelishdan yoqlaydigan vatanparvar kuchlar ko'ngliga vatanni pukib, haqqoniyatni chingtirib, yurt makonni o'rtaq qo'g'dashga to'yib qo'shib, davlatning birlikka kelishiga kuchini beg'ishlashi kerak. Ulug' vatan mangu araldagi birlikka kelishdan yoqlaydigan vatanparvar kuchlarning kuchlik orqa tiriki bo'ladi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang tabrik so'zida munolarni bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining yetakchiligi va turkisida Xinjiangning Tayvan bilan bo'lgan almashtirish hamkorligi uzluksiz texmi yuqori saviya, texmi keng soha, texmi cho'nqur qatlamiga qadam qo'ydi. Xinjiang yangi davrdagi partiyaning Tayvan masalasini hal qilishdagi umumiy tadbiri va partiya markaziy komitetining Tayvan xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, ichki qirg'oqdagilar bir oila deganda ching turib, Tayvanga nap yetkazish, xalqqa qulaylik yaratish siyosat tadbirlarini amaliyalashtirib, har sohadagi amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Tayvanli qeyrindoshlar bilan Xinjiangdagi har millat ommasining orlishishi, almashtirish yo'g'urlishni ilgir surib, ichki qirg'oqning yo'g'urma taraqqiyotini cho'nqurlashtirish, vatanning buyuk birligini olg'a surishga texmo ko'p to'kib qo'shdi. Jongo Gomindangning sobiq raisi, Jonghua Qingyan Tinchlik Ma'rif fondi jamiyatining bosh mudiri, Hong Xiuzhu, Tayvan Amgak partiyasining raisi, Wu Rongyuan, ichki qirg'oqdagi yoshlar vakillari tabrik so'z qilib, munolarni bildirdi. Ішкі қырғақ бір жонғуғы тәбі. Жонғу ұсымыны ішкі қырғақтыки қиырындашларының ортақ мақаны. Тенч бірлікі кәлтіріш, Тайбанның әбәді әмілікінің дағдам елі. Ішкі қырғақтыки қиырындашларының ортақ тарихи мәдәниет вә қандашлық мұхаббетін қоғдап, Тайбанлік демек, жонғулық демек деген салайетіні қалптін қат-и итрап қылып, Тайбан мұстақылыкіге, жонғучы сызлаштырушқа, tashqi kuchlarning ig'vogarchilik qilishi va foydalanishiga qarshi turib, ichki qirg'oqning kengayishi, tinch birlikka kelishishiga turtki bo'lishimiz. Xalq orasida cho'ng

0: yıldız tartıp, amma arsa çoğunkur çöküp, ortak makamını birlikte koğdap, milletini güllendiriş küçünü birlikte planlaşımız gerek. Bu növbetlik faaliyetini Deniz Boğuz'un 2.40'ı münasibetli tətqiqat mərkizi bilen Tayvan Vətənpərvərlik Birliki Təşkilatı birleşip ötküzdi.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian 9-cı ayının 10-cı günü Ürümçide Jongo Gomindangının sabıq rayisi Zhonghua Qingyan Tençlik Marif Fondi Cemiyetinin baş müdiri Hong Shuzhu bilen görüşdi. Avtonom rayonluq siyasi kengeşinin rayisi Nurlan Abilmecin görüşke katnaşdı. Chen Xiaojian, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hükümeti ve Bingtuan'a vakalten Hong Shuzhu'nun Xinjiang'ı ziyaretke kelgenlikini karşı aldı. Onun bir Zhongguo prinsipi da ve 92 yıl ortak tonuşu da baştan ahir çın durup, Tayvan müstakillikige bayırkı roşan aldı karşı durup, 2.40 münasibetinin tenç terakki kılışıgı türtke bolgalıkını tarifildi ve kayıllıkını bildirdi. O mündak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Zhongguo Komünistik Partiyasi Merkezi Komitetinin küşlük rehberliki, yeni davirdiki Zhongguo Komünistik Partiyasinin Xinjiangni idara qilish tadbirinin ilmiy yetekçiliki, bütün memleket xalqinin zor kuş bilen yardım berişide Xinjiang iqtisadi, ijtimoiy taraqqiyotda bütün dünyanın diqqatini tartqudek zor muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan Her millet ammesi en köp ameli nebki erişken tarihi mezgilgi kirdi. Reis Hong Shuzhu Xinjiang'a ızcıl köngül bilip, dikkat kılıp, Xinjiang'a pahalı teşvik kılıp ve tonuşturup, Tayvanlik qeyrindaşlarının Xinjiang'a bolgan çünişini çonkurlaştırışka, Xinjiang bilen Tayvan'nın almaştırışı, hemkarlıkını ilgiri sürüşke pahalı tökp koşup geldiniz. Xinjiang'a davamlıq köngül bilip ve kollap iki cay ammesi bolup mu yaş evlatlarının almaş duruşu hem türtkü buluşku küş koşup, iki kırgak dikiler bir aile degen ideyeni kişiler kalbige tekman çonkır sındırışınız ne? İqtisat soda hemkarlıkını çonkırlaştırışkı küş koşup, tekman köp Tayvanlik sodiger, Tayvan karxansının Xinjiang'a meblağ selip, kasbini güllendirişigi türtkü buluşınız ne? Zhongguo Xinjiang hikayesini yaxshi izlashga kuch qo'shib, mamlakat ichi sirtidagi texmi ko'p do'stning haqiqiy astrolog, umumizlik Zhongguo Xinjiangni tushunishini ilgiri surishingizni umid qilaman. Xinjiang Tayvanga qaratilgan e'tibor siyosatlarini astoydil amaliyalashtirib, mulozimat kapaltini a'lolashtirib, Tayvanlik savdogarlar, Tayvanlik qayrindoshlarining Xinjiangda mablag' selib taraqqiy qilishiga va xizmati turmushiga yaxshi sharoit yaratib berdi. Hong Shuzhu munolarni bildirdi. Bu Xinjiangga 3-chi qitim kelishim. Har qitim kelganda cho'nqur ta'sirotga ega bo'laman. Zhonghua milleti çoğun ailesinin qeyrindaştek ötüp, öz ara hemden buluvatkan çoğunkır dostluğunu eskilemen. Bu qetim 6-cı növetlik kol tutuşup arzuna əmelga aşırış, 2.40'daki qeyrindaşlarının almaştırış, muhakimi paliyetigi katniş üçün Xinjiang'ı keldim. Bu pırsatdan paydalanıp, Tayvan'nın Xinjiang bilen almaştırış, Hem türtkilikni küçeytişke, yanımı türtke bulup, iki cay yaşlarının çünişini çonkırlaştırışını ilgiri sürüp, iki tereptike her sahenin öz ara menfaat yetküzüp, hemkarlışkı küş koşuşunu arzu kılımen. Xinjiang her cahitlerde özgece evzellikki iyi bulup, cungoce zamani vilaştırış musabısı da Xinjiang'nın çokum, tekimi zor muhabbetlerini kolgu keltirdiğalıkıga, tekimi güzel ətini yaratıdığalıkıga işinimen. Muqiyat Charmuqamad, Zhongguo Komünistik Partiyasi Merkezi Komiteti Tayvan Xizmeti İşxansıdaki münasibetlik yoldaşlar, Avtonom rayonun münasibetlik orlardaki mesul yoldaşlar görüşke katnaşdı.
0: Stansımız xəbri. 6-cı növbetlik kol tutuşup arzunu əməlge aşırış, 2.40'daki qeyrindaşlarının almaşdırış muhakimi paliyeti. Tünügün Ürümçide ötküzüldü. Faaliyetge katnaşkan aziz mihmala, tenç taraqiyat, yurt makanını qoğdaş, iştipaqlaşıp küreş qilish, ortak pilallap gülniş baş temisini çördep, çoğunkur muhakimi qilip almaştırıp, ortak tonuşunu kəng mücessemledi. Yeni Zhonghua perzentleri ilmi cemiyetinin kurguçisi, kengiş başlıqi Wang Bingzhong mundaq dedi. Kol tutuşup, arzunu əməlge aşırış faaliyeti, Tayvan aralıdaki tenç birliki keltürüşünü

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar.

0: Ayar sahibimizde Şincanlı oylanıp gayri maddi medeniyet maraslarına sınışış degen mezmunda sözlep birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Turpan şehirde toluk kurs mektubu bulmaslık haletigi hatimi verildi degen temeli sözlep birimiz.
0: Yarkın isim sahibimizde Kepşerleş Mahiri Wang Jiang'la tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Solution abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıklı buludu. Şincan'daki yığılıkla Ürümçi Tian Shan aeroporti tamujnisining statistikalik sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 7 oyida Ürümçi aviatsiya portining chegaradan kirish chiqish hayotiy kuchi sijil urg'ib, nazorat qilib boshqurilgan chegaradan kirgan chiqqanlar jami 721400 odam qatim bo'lib, bu turqi o'xshash mazgildagidan 30.28% oshgan. Nazarat qilib boshqurilgan xalqaro yo'lovchilar navbatchi aeroplani 5411 aeroplan qaytimiga yetib 21.79% oshgan. Ko'zni chaqtiradigan sonliq ma'lumotlar Xinjiangning Yipak yo'li iqtisod balbag'i yadroliq rayoni bo'lish afzalligining borgan sari gavdalanayotganligini aks ettirib bergan. Aldınqı 7 ayda Ürümçi Tian Shan aeroporti tamujnisining nazorat qilish boshqurishi orqali chegaradan kirganlar bu turqi o'xshash mazgildagidan 28.12%, chegaradan chiqqanlar 32.132% oshgan. Chegaradan kirgan chiqqan navbatchi aeroplan jihatida chegaradan kirgan navbatchi aeroplan 2704 aeroplan qaytim bo'lib asosliqi Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlari va Jungu Shangan qatorliq rayonlardan kelgan. Chegaradan chiqqan navbatchi aeroplan 2707 aeroplan qaytim bo'lib kirish chiqish tang jalinishdek yaxshi vaziyat borligi kelgan. Sijil eshiyotgan yo'lovchilar iqimiga qarata Ürümçi Tian Shan aeroporti tamujnisi nazorat qilish boshqurishni yanima chiqitish, mulozimatni yanima inchikilashtirishda chiqib turdi. Bir tarafdan yo'lovchilarni aql tekshirish qurilishini cho'nqirlashtirib, infra qizil nur orqali temperaturni o'lchash sepi kirgizishdan boshqa shakldagi uskunalardan to'liq foydalanib, yo'lovchilarni sezimsiz tez tamojindan o'tish imkoniyatiga ega qildi. Yana bir tarafdan xalqaro aeroplan olmishadigan yo'lovchilarga qarata bir bilet bilan oxirigacha yetkazish yük taklarını bivasta toşuşunu nazarat kılıp başkuruş mulazimetini yolga koyup, aeroplan almış işini udullaştırış vaxtını 50%'nin köpere kıskartıp, halkaralık yolucularının almış iş ünüm iktidarını östürüşünü işe aşırıp, yolucularının seperge çıkış tesiratını yukarı götürdü. Yukarı ünümlük, kolaylık bulan tamojinin ötküzüş mulazimeti, cungu ve çet el yolucularının birdek yakşı bahasıya erişti. Yıl boyu Jungu bilen Kazakistan arasında katnap soda alakası bilen şugulundan yolucu Can Efendi ayacılanan halde mındak dedi. Her kitim vatenge kaytkanda Ürümçi Tian Shan halkara aeroportu'a konuşunu tallaymen. Bu yerde tamujinin ötüş süreti bargansır tezleşipti. Akli iktidarlık üskülle bek kolaylık. Netçi minutla çegiradın onuşluk kirgeli boludu. Kolaylık port mulazimeti onun çigara halkıgan soğudu seferge çıkış ünümünü zor derecede östürdü. Ürümçi halkara aviasiya linyası torunun kaplaş dairesi sicil kenaydı. Hazırgıca Ürümçi Tian Shan halkara aeroportada uçuduğun halkara rayon yolucu transport aviasiya linyası 30'ı yetip Otra Asiyadaki 5 devletin asaslık şehirlerine tutaştı. Hem Moskova, İstanbul, Bangkok Katarlık alkışlanan menzilgahlağıca tesir görsetti. Bu yıl Guangzhou, Ürümçi, Frankfurt, Ürümçi, Yente, Seoul aviasiya linyasının yeniden köpeyişige, Ürümçi, Yerivan aviasiya linyasının eski keltürülüşüge, hem Tiblis, Almata Katarlık çaylağı barılgan növbetçi ayrıplarlarının ziçli şişe geçip, gerki içivitilgen hava yipek yolu barılgan sırı ziç tokulmakta.
0: Yakında 26. növbetlik Jungo Halkara Mablağ Seliş Saudi Yermenkisi Fujian Xiamen'de ötküzüldü. Şinjan mevkani bütün avtonom rayonunun noktalık kesip terakkiyat uğrullaştırmasına koyup 28 sahe başlamçı karhanesini körgesmeki katnışışka inçik tallap Şinjan'ın özgüce kesiplerinin terakkiyat neticeleri ve sırtkı eçivitiş yeni evzellikini her tarafıma namayen kıldı. Bu qitim Jungo xalqaro mablag' silish savdo yarmankisidagi Shinjang sarayining ko'rgazma rayonining ko'lami 160 kvadrat metr. Umumiy lohiyada zamonaviy fan texnika sifat tuyg'usi bilan Shinjangning rayon o'zgacha omillari yo'g'rilgan. Oddiy, yangicha, yorqin nuqtalar yetarlik. Ko'rgazma sarayi diqqatni o'zgacha afzal kasblarga markazlashtirib, yashil ximiya sanoati dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini pishiqlash, paxta va to'qimichilik, kiyim-kechak, madaniyat, sayohat kasbi, ashyo oborti kasbidan iborat 5 cho'ng ko'rgazma bo'lugini ilmiy ta'sis qildi. Ko'rgazma buyumlari yuqori darajalik ximiya sanoati yangi materiallari, a'lo sifatlik o'zgacha yezi egilik qo'shimcha mahsulotlari, esil madaniyat, sayohat boyligi, zamanevi eşya oborti, yürüyüşlük sistemisi qatarlıq köpmenbelik türlerini öz içi qalgan bulup, Şinjan'nın özgüce kesipler topi kuruluşunun puxta neticeleri strolluq, bivasta namayan kılındı. Pentechnikada yenilik yartış arqılıq, kuvvet koşuş, Şinjan sarayının yadroluq alahiyetilikki, körgesme sarayının yadroluq urnuğa hesaplaş küçü, Qum modeli urullaştırılgan bulup, Şinjan'daki tunci məxsus boşluk, hava, yer yüzü bir gavdalaştırılgan, zaman, makan, əqli iqtidar sistemisi urullaştırılgan pən tətqiqat supsi. Şinjan boşluk, hava, yer yüzü bir gavdalaşgan təcrübe xanısı mərkəzlik körkəsmə qalandı. Bu supa, geo-apetnin oldini eliş tizgilləş, Jiddi ishlar bo'yicha qutquzish, yordam berish, yezi egilik statistikasi qatorliq nuqtalik sohalarda keng qo'llaniladi. U Shinjangning hisoblash kuchiga tayinib, kasblarning darajasini o'stirishga quvvat qo'shish, jamiyatni idora qilishni zamonaviylashtirishga turtki bo'lishdiki, muhim fan texnikada yangilik yaratishga tirki. Zaman makan cheklimisini buzib tashlab, savdogar chaqirish Tonuşturuşunun kaplaş dairesini kengaytış üçün Şinjan sarayı bulut tiki məbləq seliş soğudu yermenkisi bevastı körüstüş məxsus rayonu təsis qıldı. Hər qaysı vilayet, oblast, şəhərlərdən körgəzmigi qatnaşqan soğudu yerlər, əm soğudu yer çakırış xizmət öməkləri torda bevastı körüstüş şəkli orqılıq bütün yer şardiki soğudu yerlərgi yüzlünüb əməli vaqtda tonuşturuş. Torda hem türtkü bulup udullaştırışını kanat yaydırıp, bulut terminalda birleşip erketlindiğen, bütün rayon boyuca soğudiger çakırdığan rakamlaşken emkarlık süpüs kurup, Şinjan'nın Allah süpetlik baylıqı ve terakkiyat bursını memleket işçi ve sırtı pazarlarına del cahide yetküzdi. Şu günü Şinjan sarıyı kaynam taşkıllık çömdi. Kengişiş kaypiyatı kızgın boldi. Maslihat soraş udullaştırışıga kelgen savdogarlarning oyog'i üzilmedi. Ko'rgazmaga qatnashgan har qaysi korxonalar davlat ishchi sirtidagi setevelish savdogarlari va mablag' selish asosiy gavdalari bilan faol udullashib kasb almashtirish, tur kengishish, boylikni moslashtirishni cho'nqur qanot yaydirib, a'lo sifatlik mahsulotlar Yaxshi tijorat savdo muhiti va keng taraqqiyot istiqboliga tayinib, ko'p turlik hamkorlik muddaonomasini muvaffaqiyatli hosil qilding.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni fakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ı aylanıp gayri maddi merniyet marastırığı sınışış digen mezmunda sözlep yerimiz. Pamir İgizlik'e de kademi uzak tarihki ige uzaktım yan eğitilip kilivatkan Manas eposunu anlaş. Xotan şehrinin ciya yeysiği berip, atlas tokuş hüner sanayeti üstüde yakın ağırlıkta izleniş. Qaraqaş nayasının ham kağız kesple bağıtsı da ham kağız yasaşının huşallıkını sınaş. Tianşan'ın cenubi şimalına aylanğanda kişini özgü celip kılıdığını, tağ derya menzirleri bolupla kalma yana hemmeli yerde uçratkılı boludığın gayri maddi mariniyet mirasları. Rengarang gayri maddi mariniyet mirasları türleri sayaçlarını bir taraftan meğip, bir taraftan körüp, bir taraftan sınap, iyilip ketişke en erziydiğen mariniyet eslemesine aylandırdı.
1: Şincan halkara çoğun bazarı piyadaları koçsadiki, Jianglaichengda nurgun sayahatchi oyma matbada nusq tushirish hunar san'ati ko'rgazmasini yaqin orliqdan tomosha qildi. 64 yoshlik shahar darijilik g'ayri moddiy madaniyat mirosi oyma rasm, ya'ni oyma matbada nusq tushirish hunarining vakillik varisi Jin Chigo moy qalamni siyoqchilab, qog'ozni yeyib

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyapet salı da dost bradarlarınızı kütüvalsınız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen heşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianşan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianşan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabert binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körəleksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı.

0: Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıq. Bir vaxt tamaq dəyərlişimizğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvabık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselirken Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Turpan şehirde toluk kurs mektubu yok buluş haletige hatemi verildi degen mezmunda sözlep birimiz. 9-cı ayının 7-ci günü bu yıl yeniden tesis kılınan Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöse Turpan Mektep Rayonu 2026 yıllık yeni okuguçlarını kütüb aldı. Bunun bilen Turpan şehirde toluk kurs mektubu bulmaslık haletige hatemi verildi.
1: Tizimga aldırış meydanında memleketning her qaysi joylardan kelgan yangi o'quvchilar kelgusiga bo'lgan arzuni ko'ngliga bukib, orqa-orqadan maktabga kirdi. Maktab ichida tizimga aldırışqa yetaklash, yuk taqtoshish, siyosatdan maslahat berish qatorliq mulozimat punktlari ta'sis qilinib, yangi o'quvchilarni bir punkt shaklida maktabga kirish mulozimati bilan ta'minladi. Yeni okuguçularını kütüb eliş pidayılar mulazimet edirdi. Yeni okuguçularını tizimletiş, yatakı uğrulluşuş qatarlıq resmiyetlerini tamamlaş ceryanığa bir yetekçilik kıldı.
0: Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöse bu yıl Maarif Ministerliğinin tasdiqlaşı bilen tesis kılınan hükümet başkuruşudaki toluk kurs katlamadaki Kespi Tekniki Daşöse bulup, əslidiki Şincan Yenik Sanayet Kespi Tekniki Şöyani. Şincan Sanayet Kespi Tekniki Şöyerini biriktirip derisi östürüş asasında teşkillengen. Daşöy'nin baş mektep rayını Ürümçi şehirge, Turpan mektep rayını Turpan şehrinin Toksun nahiyesige caylaşkan. Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöy'si Turpan mektep rayını da soda uçur tekniksi katarlık noktuluk sahalarını öz içige algan Turpan şehrinin iktisadi, ictimai terakkat ihtiyacı ve evzel kesplerinin uğurlaştırılışıga zıç maslaştırılgan yetti kesp tuncu türkümde tesis kılıngan.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kepşerleş mahiri Vangcan'ı tanıştırımız. Çapçal şibe atınım nayyesi caylaşkan Yitay, ili Energiya Çeklik Şirketi'nin yılıga 1 milyon tonna kömürdün may eriştürü kuruluş nek meydanıdaki yip kaletiki burandın müdafiyeliniş meşgulat lapısı da kepşerleşten çıkan ot uçkını çaçırap durattı. Kepşerçi Vangcan kepşerleş kalpını elibetti. Pişanısının ter tamçıları tepçirep durattı. O yenideki şagırdığa kepşerleştiğin mühim noktalarını çüşendirişke başladı.
1: 3 milimetre bu bir tal erenç tasmanın kelilliği bulup, muşu bir kavet nepiz datlaşması polat ester. Türk kuruluşu aldığı koyulgan kıyın teknikilik imtihan sualı bulup kalgan idi.
0: Vangcan Şenşi Kimya Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin birinci sep kepşertisi bulup, ilgiri 8. nöbetlik memleketlik işçi hizmetçiyle kesbi maharet musabıksının kepşerçi musabıksı da memleket boça işkinçilikki erişken. İlgiri kim bulup memleketlik birinci may emgek midalığa, Şenşi ülkesinin tekniki mahiri, Sençin Hünervini Katarlık köptürde şerefki erişken. Bu yıl 3. ayda o yurtta Sençin'den hoşluşup, 1000 çakırımlık musabını besip, iyiliği berip, bu türünün kepşerleş avantgardı buluş süpütü bilen alaydı birikme turubunun kepşerleş ötkülüge hücum kılış vazifesini zimmesige aldı.
1: Bu türde 26 milimetrelik, 15 krom molibdi, polat asasqa 3 milimetrelik datlaşmas polat esterlik birikme turuba köp miktarda maslaştırıp işletilidu.
0: İki xil materialning erish nuqtasi issiqdan kengayish koeffitsiyentining farqini aytadi cho'ng. Uning ustiga yilda yil bo'yi shamol ko'p chiqadi. Qish faslida temperatura tuvan bo'lgachqa qum boran turbi egizig'i osonlik kirib oladi. Ani materialning sovutilish sur'ati tez bo'lib, kapsharlashda sallab bexastalik qilinsa, havo to'shikchisi paydo bo'lib, erimaslik ichki qismida daz ketish qatorliq nuqsonlar ko'riladi. Kepşerleşte hatalıkların sığımçalık nispeti intayın tüven. Bu mu bütkül türdeki en çok teknikilik boğma haleti hesaplanıdı. Murakkep hizmet ahvalığı karıta Vangcan ve alaylı materyal kepşerleş kollektifi kavetlerge bölüp kepşerleş hüner sanatını alalaştırış üstüde izlenip iş tertibini katı kontrol kıldı. Aldı bilen karbonluk polat asasını kepşerleb anın datlaşmaz polat birikme kavetini bir taraf kıldı. Kıylın divarlık turbu zapçaslarını cezmen aldın, 150 siltiye gradusçı kızdırgan dinkin andın kepşerlik. Nek meydanda pütülle yem etilgen borandın müdafiyeliniş lapsı yasap, kum boran kaşelesini tüketip, birikme turbunu kepşerleş kıyım buluş meselesini türmü tür el kıldı. Hünerven rohi zerreçile arısıgı yoşurunğa bulup grup bulaş ağırlıkı, sılıklaş iniklik derisi, kepşerle süreti cehette her bir türlük parametrede murassa kılışkı yol koymadı. Ötkelge hücum kılış nek meydanında teknikide bösüş hasıl kılıplı kalmayı tekimi muhimi hünerge davamlık varıslık kıldı. Vangcan ve kolluktup ögütüş yardım veriş yitekleşini muhim mesuliyet deppildi. Kuruluş meydanı da kepşerleştiki öğrü turuş haleti, kepşerli güçünün bulunudun tartıp tok ekimini tanışaş, kepşerli güçünü işiltiş ritimi geçe ustaz şagird yeteklişi de kılçı bir hastalık kılmadı. Kepşerleş yoçkunun süpüte de davalgış görülsüyle derhal süpetini kaydı iniklaş yığını teşkilleb, anı materyalini bir mi bir çubup tazılab, kepşerleş parametri meşgulat usulunu kolunup, meselenin menbesini tepip çıkıp, yanımı elalaştırıp tanışıydı. Türde iş oranına çıkışını bahalaş kattık tüzümünü yolu koydu. Emeli meşgulat bahalaşı da layakasız bulgan kepşerleş işçilerinin meydana girip meşgulat kılışıga kat'i yol koymadı. Hazırgı kadar Vangcan ve onun kollektifi tür boyunca 15 yaş kepşerçini yetiştirip çıktı.
1: Kepşerleş meşgulatı cephalık, yay nuri, tere ve közni asallı köydürdü. Şucaydaki nurğun yaş bunu görsela arka katacıydı. Şundak bolsa mı Vangcan Katarlıklar yanıla emeli meşgulat dersi ötüşünü davamlaştırıp ünlerini puhta tetkik kılışını halaydıgan yerlik şagırtlarını sevritçallık bilen kütmekte. Uzun yıl bu kesip bilen şoğullanış davamı da Vangcan yeni materyal, yeni öner sənət boyunca 120 nəticət türünü etişkə qatnışıb, köpxil optimatik kəpşərləş texnikisini umumlaşdırdı. Bugünkü gündə o, 10 nəticə kişilik alayedi kəpşərləş zərbidarlar bənini yetiştirib çıxdı.
0: Şənşidin iliği kəlgəndə Vangcan və Şənşilik bir türküm quruluşçılar qatlıq sınaqlardan ötələydiğən kəpşərləş texnikisi tayınıb, energiya quruluşudaki qatlıq qeyinçiliklərini yenibli qalmay, teximi mühimi pişqan əməli məşğulat önər sənəti, ehtiyatçan məşğulat ölçümünü çıqıra rayında qaldırdı. Qatar-qatar borandın müdafiəliniş lapaslarda kəpşərləşdən çıqqan uçqullar toxtumay çaqnab, bir tərəbdən dövlət dərəcilik energiya türünün Алғы сүлдішіні тезләсі, яны бір тәріптің мағарат чоғыны сүзіл давамлаштырып тұрмақта.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
1: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre de kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
2: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı.
1: Hey, dikkat dur.
0: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.
3: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
4: Şalının gürüşkə aylınışıga 2400 saat, buğday maysısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoxlu maysısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçlüğünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyuruldun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu. Radyo anlıqçı dostlar. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Menin Ailem programısı bu yecanlı dişberduk anlıqınınla rəhmət. Solusiting abunçalar terminalımızda düşürüp, teximi köp məsmunlardın xəbərdar bolsanla buluduq.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Radyoğluqcu dostlar, bu sahipimizde biz qaysi ciddi qutquzish bilimlerini bilivelişimiz gerek degen mazmunu sözlep berimiz. Her yıl 9 ayının 2-ci şembe günü Dünya Ciddi Qutquzish günü. O xuddi bir mayakka oxşaydı. O bizge turmuş deyinizde kütülmegen hadislerinin her vaqt hujum qilib keladiganligini eskertidi. Ciddi qutquzish bilimlerini egiləş dəl vaqtida bexatar portqa qarab maŋalaydigan qutquzish paraxtıdır. Bugün biz birlikte ciddi qutquzish bilimleri dünyasına girip hayatlıqqa kapaletlik qilaylik. Nefes yolu da gayri nersler tosulup geliş. Yemeklik ya ki gayri nersler balının nefes yolunu kısıp alganda, eğer yütülelmezsek, nefes tezleşiş, çarayı kükürüş qatarlıq alametler görülse, derhal xeymil ciddi qutquzish usulunu kullanış gerek. Balalar, yani bir yaştın yukurular, qutquzguchi onun kayını da durup, işki beliki bilen belini kucaklap, bir qolida mushtimini tugib, kindikning ustidagi o'ringa tirab, yana bir qolida mushtimini tugib, tez sur'atda qursoq qismiga urib, g'ayri narslar chiqib ketguncha takrorlash kerak. Bu vaqtlar, ya'ni bir yoshdan tövallar. Bu vaqtning yuzini ostingi bilakka qaratib, alqan tuvi bilan bu vaqtning dumbisidagi ikki tog'iq sunkining o'ttirsiga 5 qitim urish. Alqan tübü bilen bu vaqtın dümbüsüdeki işki tağıq sünkünün otursağa 5 qitim uruş. Eğer çıqırıp etilmegen bolsa, yüzünü yukarıya qartıp, işki barmaq bilen töz sünkünün tövenki yerin bölükini 5 qitim besip, tekrar meşgulat qilish kerek. Yürek tuyuqsız toxtap qilish. 6-4 minut ne çıng tutuş kerek. Dəslapki mezgildeki yürek öpkini əsligi keltürüş ve EED qutquzishning muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati va kasalning keyingi yaxshi bo'lish nisbatini o'stirishdagi roli intayin muhim. Agar bir aylan to'yiqsiz yerga yiqilib tushgan bo'lsa, qutquzguchi muhit bexatarligini jazmlashtirib, o'zini yaxshi qo'g'dab, bemorning sizimi va inkasiga hukm qilib, nafaslanishni tekshirishi lozim. Agar bemorning sizimi yo'q, nefesten toxtagan bolsa, derhal qutquzishqa chaqiriş. Ciddi qutquzish telefonuna telefon qiliş, hem de EED-ga erişiş. Yani tezden yürek öpkini əslik keltürüşünü başlaş. İğiz boşluqada yat madde bar yokluqını tekşürüş. Eğer yat madde bolsa, onu elevitiş gerek. Beşini yukarıga qartıp, inekni götürüş usulü arqılıq nefes yolunu ravallaştırganda, adette bemarının İngek bulunu ve kulak sangılıkının tutaşkan sızıqı horizontal tekşillikte tik buludu. Süni nefeslendirip kutkuzguçi parmağı bilen bimarının burun kanıtını tutup, ağzı bilen bimarının ağzına işki qitim püvüleb, er qitimde təxminen bir sekund püvülegende kökrek kapısının tompuyup çıkallıqını görgül buludu. Qayt-qayta kökrek sırtıdan besiş ve süni nefeslendiriş, kökrek sırtıdan besişini 30 qitim işləş ve 2 qitim süni nefeslendiriş. Her 5 grupada bimarının nefeslenişi ve tomur soğuşunu bağlayıp, andın tezden elektr besimi arqılıq kuzgut işini əməldin kaldırış gerek. Soda tonji qalganlarını uçuratkanda soğut düşüp ket küçünü kutquzup, kırgakı elip çıkandın kiyin, meyli onun da sizin bolsun bolmasın, soni kontrol kılışının acıtı yok. Suda tuncuk kalğıçını imkan kadar yeniçe yatkızıp ısık saklaş gerek. Eğer suda tuncuk kalğıçının az uşi cahidi bulmasa, iğiz burundaki yatmadılarını tezden tazlap, nefes yolunun ravallıqını saklaş. Eğer suda tuncuk kalğıçıda yürek soğuşu tuyuqsız toxtap kalsa, aldı bilen 2 qitimden 5 qitim gıçı süni nefeslendiriş, andın kökrek sırtıdan besiş. Suda tuncuqıp kalğıçını kutquzıştın asallıqca vaz keçmezdik gerek. Tok soqıp etiş, tok soqıp zahimlini iştepme atılıdı. Tok mənbəsini dərhal özü bitip, tok soqıp et küçünü tezden tok mənbəsinden ayırı bitiş lazım. özünü tok soku ve tışkayıp yokluğunu cezimleştirgenden kiyin, andın kutkuzuş elip beriş gerek. Tok soku zahımlanış asalla yürek sokuşu tuyuksız toktap gelişini keltürüp çıkırdı. Bimarını tok menbesinden ayırıp etkenden kiyin, derhal bimarda sizim, nefes eliş bar yokluğunu, köyük yarısı katarlık taşkı yara bar yokluğunu tekşürüş lazım. Eğer bimarda sizim ve nefes bulmuşsa, çokum minut sekundunu koldun vermeyi, yürek öpkini əstik keltiriş usulunu kullanıp, dərhal 120'ye telefon kılış lazım. Ciddi kutquzuş doktorları nəx meydanğa gelip, ciddi kutquzuş hemde davamlıq kutquzuş altı da doktorxanığa apırıp, yanımı ilgirləb ciddi kutquzuş gerek. Yenik derecede tok soku vətgərlər tok mənbəsidin ayrılgan dinkiyin öz orunda 1 saatten 2 saat keçə aram elib, andın hərəkət kılışı. Hayatı xəvb etmisə, ya ki daka bilən, daka ya ki pakızlatı bilən köyük yarısını teğib, taşqı yarını bir tərəf kılış lazım. Köyük yarısı. Köyük yarısı bulğanda dərhal soğuk su. Yani 15 Celsius gradustan 25 Celsius gradusqacha bolgan su bilan davomliq chayqash yoki chilash yaralangan o'rinning temperaturasini toki og'riq pasaygacha tövallatish. Köyük kölümi bir qadar cho'ng bo'lsa 20% dan yuqori bo'lsa muz partisi bilan bevosita sovuq o'tkazishdan saqlanish. Agar zarur bo'lsa yana jiddiy qutqizishni chaqirish. Ciddi kutquzuş sistemisini kuzgutuş gerek. Yarılangan orundaki kiyimlerini derhal salgızı bitiş, yakı kesi bitiş. Herkes mecburi soyum etmezlik gerek. Yarılangan orundaki zinnet buyumlarını elif etmezlik gerek. Birinci derecelik köyük yarısığa sırttan işiltildiğin köyük melhimi sürküsü buludu. Adette 3 günden 7 gün geç sakayıp gidiyordu. İkinci derecelik köyükte teri sırtıdaki soluk kapartmanı teşif etmezlik. Cerahat yüzüge hiç kandak melhem doğru sürtmezlik. Pakiz teniq materyalları, meselen daka, lünge katarlıklar bilen cerahat yüzünü uğraş. İmkan kadar asan muyu çıdığan rehtlerini işletmezlik. Cerahat yüzünü kogdap yokumunuşdan aldığını eliş hem de derhal doktorxanağa apırış gerek. Eğir derecede usluğallar az miktarda söz tuz suyu ya ki söz tuzluk çay işsi buludu. Eğer şerait yarı berse köyük işçimdeki işsi buludu. Sırtkı zahimge çoğun kanaş koşulup gelgelerge kan tok tutuş, sönüki sunğallarını vakitlik mokumlaştırış, kent ülemde köyüp yarlanğallar ya ki eğir derecede köyüp yarlanğallarını tez

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Adaş, yani qançılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyə gərək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nəm oldu?
5: Nəm yiyiniz bə? Hər az, balılağı nəm ağaç kəldiniz?
3: Həh, nəməsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Valla yaxşı...
4: Dikkat qız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: Asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışanını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonucular terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıkçılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmulla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde kanunçılık arkalık ten terbiye küçlük devletini kovdap 15. 5 yılda kestplanı tüzeş sicil çoğunkurlaştırıldı. Taşı en yemeklik bihaterliki yoşurun hevpini baykıgan haman süratki tartış ammanın yemek içmek bihaterlikini kovdu digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde Şincan'daki gün organları yemeklik sahasındaki 5 tipik dilo misalini ilan kıldı diye mezmunda sözlep birimiz. Ama üçün emeli işgilip biri sahipimizde piçen nayelik her taraf ümit özeş merkezi de köp taraf hem türütkü bulup halk turmuşudaki kıyın mesleğe hal kılındı diye mezmun diktinladı bulundu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Govuyen Akbarat İşhanesi 15. 5 yılını başlaş, kadem iliş, yürüşlük, asası temelik akbarat ilan kılış yığını geçip, 15. 5 yıl mezgeli de ten terbiye küçlük devleti kuruşka ala kadar ehvallarını tanıştırdı. Devlet Ten Terbiye Baş İdaresi'nin başlığı Gavcı'dan tanıştırıp bulunduk dedi. Ten Terbiye Baş İdaremiz bu yılın 5'inden başlayıp Ten Terbiye sahası da tüzeşini çoğunkurlaştırış yeli hareketini teşkilip kanat yaydırdı. Harekette tüzeştin başlayıp tutuş kılınıp çoğunkurlaştırış arkalık mesele hal kılındı. Bununki yadırılık maksat boğma halet çeklemesini bozup taşlap, kemtüklüklerini, aciz türlerini toluklap yeni vaziyet özgürüşü ve terakkiyatı ünümlük takabül durup, ten terbiyenin köp hıl kımeti ve fonk siyasini toluk cari kıldırıp, 2035 yılı ten terbiye küçlük devleti kurup çıkış nişanını işgı aşırış üçün puhtu asas seyliştin ibaret. Asasi mezmunudun karaganda tüzeşini çoğunkurlaştırış yeli hareketi 10 noktuluk sahe ve 31 noktuluk hizmetini çördep kanat yaydırılgan. Amevi musabıkı paaliydi, ten terbiye iktisadi paaliydi, ten terbiye cemiyetini tüzeşini kilitlaştırış arkalık, başkuruş cahide bulmaslık, mesuliyet, emelileşmeslik katarılık meselele noktuluk hal kılıngan. Ten hareket komandalarını terbiyeleş, başkuruşunu küçeytiş arkalık, yaşla ösmürlerinin ten terbiye muhiti saplaştırılıp, ten terbiye taşkı işlerini nazaret kılış başkuruş küçeytilip, mükemmel bulgan ruhlandırış doğrusuğu karıştırış, ekologiya sistemisi berpa kılınıp, başkuruş vasıtası birlik hıl buluş, hemkarlaşıp tüzeş yeterlik bulmaslık katarlık meseleler noktalık hal kılıngan. İstil, çiriklik meselesini tüzeşin çoğunkurlaştırış, gayri, Mestanlığa çemberki mereniyetini tüzeş arkalık stil intizam boş şüp getiş. Kalayım kançılık kendi kendinin körülüş katarlık mesele noktalık el kılıngan. Ten terbiye siyasi, kanun nizam, tüzüm sistemisi kuruluşunu mükemmelleştiriş arkalık, ten terbiye kanunçılık kuruluşu mükemmel bulmaslık meseleleri noktalık el kılıngan. Dastlabki netice önümden karaganda bir mezgil tırışış arkalık ten terbiye kesbinin terakkiyatı tehimi hayati küçük tolgan. Tehmu tertip bulgan. Meselen, tarmak halkıgan hemkarlaşıp, birleşip, hareketleniş mekanizmi takamullaştırılıp, alakadar tarmaklarının doğru zoravallıkı dilolarını kattık tekşürüşüge maslaşıp, ten terbiyedeki mestanılığa çemberki kalay mıkancılıkını tüzeşte paal ilgirleşle kolgu keltürülgen. Dikkat, noktuluk sahe ve aciz halkılığa merkezleştirilip, 26 türlük noktuluk tedbirini aydınlaştırıp, çiriklik meselelerini katlık tekşürüp, stil kuruluşunu küçeytip, tüzüm kapısını çıngıtıp, ten terbiye sahası da çiriklik peyda boludun.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu kıtımkı Dilo ve Kanun sahibimizde Şincan'daki Gun'en organları yemeklik sahasındaki 5 tipik Dilo misalini ilan kıldı diye mezmunda sözler birimiz. Yemeklik sahasındaki kanunu kılıp cinayi kılmışlığa kattık zerbe verip, yemeklik bir hatarlıkı müdafiye liniyasını müstehkemleş üçün Şincan Gun'en organlarının muhit yemeklik, doğru cinayetini tahkiklaş tarmakları dikkatini amının yemek içmek bir hatarlıkıge sicil merkezleştirip, sahtı mesulat yasaş, sahtı mesulat setiş, kanunsuz ticaret kılış, zeherlik, ziyanlık yemeklik setiş katarlık, türlük kanunu kılap cinayi hareketlerge kattık zerbi verip, yemeklik bir hatarlıkıge hevp yetküzüdüğün cinayet zincirini kat'i üzüp taşladı. Tövende Abdunum Raylık Gun'en nazareti ilan kılığan yemeklik sahasıdaki 5 tipik dilo misalini uxturumuz. Birinci dilo misali, Ürümçi şehirdeki Maix'nin başkalarının tızımı aldırgan tavar markasıdaki sahtı tavarını setiş dilosu. 2025 yılı 13 ayda Ürümçi şehirlik Gun'en idarisi, Tianshan Rayonluk Şöbi idarisi, Maix'nin başkalarının tızımı aldırgan tavar markasıdaki sahtı tavarını setiş dilosunu paş kıldı. Tekşürülüşçe, Ürümçideki məlum Qavaq xanının lobini Maix zor paydı eliş üçün saxtı markedeki saxta naçar haraqını setib elib, özü ticaret kılıvatkan Qavaq xanığı koyup satkan. Saxtı haraq işkerliki bahalanan bulup, diloğu çetişlik sonma 310 min yenge yetken. Alaqadarının kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyetinin cinayi işler kanununun 214. maddesindeki belgelemeyi xilap bulup, başkalarının tızımı aldırgan tavar markasındaki saxtı tavarını setiş cinayeti çetilgan. Hazır teptiş organlarının ayıplışıge ötküzüp verildi. Şikinci dilo misali, Ürümçi şehirdeki Jauex Katarlı kişilerinin kanunsuz tamakı boyumları ticareti bilen şugulunuşka çetiliş dilosu. 2025 yılı 8 ayda Ürümçi şehirlik Gun'en idarisi muhit yemeklik doğru cinayetini tahkiklash şöbi idarisi Jauex Katarlıklarının kanunsuz tamakı boyumları ticareti bilen şugulunuş dilosunu tahkiklap paş kıldı. Tekşürülüşçe Jauex başçılıkıdaki cinayet şaikisi kanunsuz menfaatki erişiş üçün dümbisige somki isivalıdığan sayacı şekli arkalık kişilerini teşkillep məlum portun çigara sırtıdaki saxta naçar danlık markalık tamakilani etkes kılıp çigaradın kirgüzüp tez yollanma arkalık Şincan'ın içi sırtıdaki nurgun caygı satkan. Bu diloda cinayet

0: Programının torda hem Türkiye buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizin bu məsləhət soraydığın kanun məsləriniz bolsa, Solution abonuçlar terminalını çürüp programında hem Türkiye bulup söz kaldırsınız boludu. Programının texmin köp esil məzmulları Solution abonuçlar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamra programımızning mulozimat prinsipi.
2: Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çan turup, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojing, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojing'a Goshu koşulup, işki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichangkang, Goshu, Lingji Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet nahiye şehirlerde emili dükkanları Xeridala'a sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı basığı erişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-nın 14-cü günü Kuşaşari Kuruluş Ətirti Poşt Telegraf Aylıkla Korosu 1-ci nomor Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanda. 9-nın 15-cü günü Çayarnaya İgər Çikotisi Altın Bürküt Meydaniyindeki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanda Xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Şununla birgə bir qısım məhsulatlardan birini setib alsa birini sovğa qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkanğa kelgan Xeridala mükafatlıq fəaliyyət qatnışıb kütülməyə xoşallıqqa erişə alaydı. Konu Xerida yeni Xeridanı başlap dükkanğa kelsə mükafat verildi. Məsələ soraş qızıq liniya telefon nömrü 400-660-6-11-85. Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çan turup, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojing, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojing'a Goshu koşulup, işki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichangkang, Goshu, Lingji Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet nahiye şehirlerde emili dükkanları Xeridala'a sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı basığı erişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 14-cü günü Çayarnaya İgər Çikotisi Altın Bürküt Meydaniyindeki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanda Xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Çayarnaya İgər Çikotisi Altın Bürküt Meydaniyindeki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanda Xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Şununla birgə bir qısım məhsulatlardan birini setib alsa birini sovğa qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkanğa kelgan Xeridala mükafatlıq fəaliyyət qatnışıb kütülməyə xoşallıqqa erişə alaydı. Konu Xerida yeni Xeridanı başlap dükkanğa kelsə mükafat verildi. Məsələ soraş qızıq liniya telefon nömrü 400-660-6-11-85. Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çan turup, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı bilen birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojing, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojing'a Goshu koşulup, işki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichangkang, Goshu, Lingji Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet nahiye şehirlerde emili dükkanları Xeridala'a sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı basığı erişti. Kuş haber. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 14-cü günü Kuşaşari Kuruluş Ətirti Poşt Telegraf Aylıkla Korosu 1-ci nomor Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanda. 9-cının 15-cü günü Çayarnaya İgər Çikotisi Altın Bürküt Meydaniyindeki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etiş dükkanda Xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Şununla birgə bir qısım məhsulatlardan birini setib alsa birini sovğa qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkanğa kelgan Xeridala mükafatlıq fəaliyyət qatnışıb kütülməyə xoşallıqqa erişə alaydı. Konu Xerida yeni Xeridanı başlap dükkanğa kelsə mükafat verildi. Məsələ soraş qızıq liniya telefon nömrü 400-660-6-11-85.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianshan Restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitten aysız. Paydanış nispeti yok. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunub 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradoslıq aylanma körüş dairisi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdə kirək iştir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde Pichan Nayalik her tarafımı tüzeş merkezide köp taraf hem türtkü bulup, halıq durumuşudaki qiyin mesele hal kılındı digen mezmun diktinadı buludu. Yakında Pichan Nayalik her tarafımı tüzeş merkezi Nayalik her birlikten çekingenler işleri idarisi, davalanış kapaleti idarisi ve sonra sanat bankisi Pichan Nayalik tarmak bankisi bilen birleşip köp taraf birleşip hareketlenip hem karlaşıp küç çıkarıp her birlikten çekingen bir herbinin davalanış sorusundaki tarihten kep kalgan meselesini yukarı önümde hal kıldı. Her birlikten çekingen her bir Joe Ekis, 1999 yılı Jungu Soru Sanat Bankası Pichan Nayalik Şöbe Bankası'na hizmetke orulaştırılgan. 1999 yılının 2004 yılı gıca hizmet kılavatkan mezgilde tarihi sebeple tüpelidin əsildeki hizmet oranı işçi hizmetçiler davalının soğurtısını tapşırış doğrusu da belgeleme boyunca iş görme geçke davalının soğurtısı hakkını tapşırış üzülüp kılış

0: meselesi uzakça hel bulmasını keltirip çıkargan. Bu mu cao ekisini köp yıllardan buyan kıyın ahvalga düşürüp koygan baş kaytençilikka aylanıgan. Cao ekisinin ıltımas talepini ilgiligenliyken her tarafımı tüzeş merkezide turuşluk her birlikten çekingenle işleri idarısının hizmetçisi başlamçılık bilen bir taraf kılıç hizmetini başladı. Tarihi paketini aydınlaştırıp, meselenin tügününü doğru tepiş için hizmetçi alakadar orun bilen alakalışıp, köp taraf birleşip hareketlenip, tekşürüp eniklaş mekanizmini yolu koydu. Kadırlarını orunlaştırış arıkbi, maaş tarıkçış ispatı, ictimai suğurta, davalanış suğurtası hakkını vakaleten tutup kılış hatırısı ve İdare, maliye, hesabat, defteri, katarlık, destekli ispat materyallarını bir mi bir inçki tekşürüş arkalık, tarihteki işçi işletiş ve ictimai soğurtuğu katınışış ehvalini toluk eslegi keltürüp, meselenin menbesini del caydı bekitti. Köp tarafının ortak tırışı arkalık 8. ayının 6. günü Cao ekisinin 1999 yılından 2004 yılı geçe bulgan işçi hizmetçilerinin davalının sigortasını toluklap tapşırış resmiyeti toluk becerilip, köp yıllardan bu yan besilip kalgan bu kıyın mesele üzül kesil hal kılındı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolanı eskertildi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertildi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde er yetti kıtım oğruluk kılıp, keyin türümüge kirgen bolsumu, yanına pushayman kılmay arak içip, dostunun yan telefonunu oğrulap kettedigen mezmunu anlayısla. Arak içip, kuşal paranışıp, yaman gharizini yoşurup, bir demlik aç gözlü kılış bedelige yeni bir kıtım torgu çüştü. Yakında Yenji Huizu Apunum Nayeli Kuan İdarisi bir oğruluk dilosini tez süratte tahkikler başkaldı. 8-ci ayının 30-ci günü keçdə Yenji Huizu Atunun nahiyəsindəki bir əhalə saxçığa əhval məlum qılıb, özünün yeni yan telefonunun nahiyə bazardakı bir ailəvi mehmanxanada oğurlanğanlığını etdi. Cinayi işlərini təhqiqləş çox ədirdi məlumatını tapşırıb alğandan kən, mal mülkü çəkiliş dilosunu tez təhqiqləb, tez paş qılış mexanizmini yolğa qoyub, nəq meydana verib təkşürdü. Saqçılar inçki halqılarını rədləş arqılıq, yan telefonun yitib getiş ehtimallıqını nəzərdən saqıt qılıb, dəstəkli qədəmdə tonuş kişilə uğurluğan dəb hökum qıldı. Arqıdın saqçılar dilo məlum qılıq üçünün şükünü kəştiki hərəkət izi, uçuraşqan adəmlərini bir-birləb təkşürüb seliştirdi. Nahiyyəti tezla aldınqı günü kəştə dilo məlum qılıq üçü bilən billə, araq içkən şi ekes saqçılarının diqqətini tartdı. Nurgun yip uçi onun zor dilo sadır kılış gumanı barlıqını körsetti. Çonkır kezip tekşürüş ceryanında sakçılar Şi ekisinin ilgiri 7 kıtım oğurluk kılgalıqı üçün cazağı tartılgalıqını, bu yıl 5. ayda andın caza muddeti toşup koyup berilgelikini bildi. 9. ayının 2. günü sakçılar Şi ekisini tuttu. O oğurluk kılmışını aynen ıxrar kıldı. Hem de 8. ayının 29. günü keşte dilo məlum kılıkçı bilen ailevi mihmanhanada araq işgeldikini. Araq keyfede aç gözlü kılıp, yakın dostunun ihtiyat kılmağalıqının paydalanıp, yan telefonunu oğurlap ketkeldikini tapşırdı. İş, oğuşluk bulgan linkin Şi ekis ədisi yan telefonunu 2000 yönge setip erişken zangpolini bozup çeçip tüketken. Növbətdə Şi ekiske Gung'an orqalları tərpidin qanun boyca cinayi işlər boyca məcburlaş tədbiri qolunuldu. Diloni keyinki qədəmli beceriş həm zangmanlı qaytırıb gelib ziyanını tolduruş xizməti alğı sılcıtış basqışıdı turmaqda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, emdi Atunum rayonundaki 16 şehrinin hava raydı məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18'den 30 seltiye gradus kuşa, 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk, temperatura 14'den 30 seltiye gradus kuşa. Çöcek'te hava uçuk, temperatura 14'den 32 seltiye gradus kuşa. Gülcide hava bulut bulup keyin eçeledi, temperatura 15'den 34 Seltsiye garaz kuşa. Bortlada hava uçuk, temperatura 15'den 30 Seltsiye garaz kuşa. Karamay'da hava uçuk, temperatura 19'den 31 Seltsiye garaz kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 14'den 32 Seltsiye garaz kuşa. Şihenzide hava uçuk, temperatura 13'den 32 Seltsiye garaz kuşa. Sancı'da hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16'den 33 Seltsiye garaz kuşa. Komulda hava uçuk, temperatura 13'den 32 Seltsiye garaz kuşa. Turpanda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 23'den 36 Seltsiye garaz kuşa. Korlu'da hava uçuk, temperatura 19'den 32 Seltsiye garaz kuşa. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 28 Seltsiye garaz kuşa. Atış'ta Ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 15'den 27 Seltsiye garaz kuşa. Kaşkar'da ötkünçü yağmur yağıdı, temperatura 16'den 29 Seltsiye garaz kuşa. Xotende hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı, temperatura 17'den 29 Seltsiye garaz kuşa. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18'den 30 Seltsiye garaz kuşa boludu, 3 bal şamal çıkıdı.
0: Müzik Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hamra programımızın mulazimet prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Kanun Sizge Hemrah programı spocanı çişbeduk. Tehmi köp mezbulani, sılı şetin terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yak durup anlıgının lağı rahmet.

kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Münbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mümbet Bırak programısına alışılana karşılarımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde, Peyzavat nahiyyası da şinmeyler pişip, günler lezzetke toldi. Şinmey, kesbi, yezi kentlerini güllendirişke küç koştu, degen mezmurlarını anlatımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde beş başlamcısı Liufey Kıskuçpakı bakmıçılıkı arkalık yezi kentlerdeki ortak beş yolun açtığı digen mezmun diye tanıladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yesa dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. 2026 yıl Şincan, Kaşgar, Otra Asya yezi ilgilik maşınları, yezi ilgilik maddi eşyaları körgezmesi Peyzavat nahiyyası da ütküzülüp, yezi ilgilikige alakadar 400'den artık karhana Peyzavat'ta namayen bulduğu Katarlı kucurlarını anlatımız.
0: Radyo ama uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtin aboneçiler terminalda maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığılı buludu. Әмді дейқтіңіна программымыздың тәпсілі мәзмолырды болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

0: راديوان غوچلا دوتا پیزوت نایسی که توش کت کن چینمی زارلکلار بیک باراکسان یوزکن بولوب شاخلری سوزون قزل توق میوه‌لرگی تولوب ایسق شمال ایلیب کلگن میوه‌لرنن سوز تاتلی قوشیدی یز قیشلاقلارنی قاپلغان ایدی بگونکی گولونواتقان یز کنتلرگی نظر سیپمیزدی کوپچیلیککه پیزوت نایسی که کیچیکگینه چینمینین قانداق قیلیب چول بایاباندیکی بوستانلیقتا یلتیز تارتیب اوزوب Amının kırımını aşırıp bir işe türütkü bolgalı doğrusu da sözle birimiz.
1: Peyzavat nahiyyasının yeni mahalle bazırıda bağlardaki şenmey şahları meyveler bilen lıq dolgan bulup, meyve yüzüdeki bir qavet nepiz qırau astıdın qeynik sözünren yaltırap duraddi. Özünün şenmey beğida tez yollanma hizmetçileri bilen meyve üzüş, orap kaçılaş bilen aldıraş yürgen bağven Abdurrahman Qadir mundaq dedi.
0: İlgiri meyveler pişkandı pekat etiz beşide turup başkalarının kilip yığvileşinin kütettik. Hazır tez yolan mulazmetini bağ etiz başlarına ciyet güzüp toş kıyın buluş meselesini el kıldı. Çöllük töstürülgen yakşı meyvelerini bütün memleketten arkayısı caylarına satalaydıgan bulduk.
1: İlgiri konak keves derip bir mu yerden kılıngan kırım mağın yüvengimi yetmeydi. Бүгінгі күнді шынмей өстіріліп, бір мұ ердің 5000 юандың артық кірімге ерішті. Абдурахман Қадыр мұ әгірі тоқай yollarını бесіп өткен еді. Елгірі тәжірбісі болмағачқа құташ, оғытлаш, кесәлікнің алдыны елішті қайардың қолы селішіні білмейді. Үніміні көрәлмегәчке ваз кетішіні мойлыған еді. Nahiye 13 bağvençilik texniki mulazimet ətirdi, 1178 texnik xadimni meyvelik bağlarga daimliq çoğunqur çöküp, başqoruş pərviş yetekçiliki, pişqallarga öküm qiliş, ölçemleşken yığış boyeca tərbiyeləşni qanat yaydırışqa təşkilləb, texnikini birinci səpke yetközdi. Qol mu qol ökütüş arqılıq Abdurrahman Qadir östürgən siri ustı bulup kətdi. O, hazır ölçəmləşkən teriqçılıq yolu qoyulğaçqa meyvinin üspiti yaxşı, osulumu muqim bolu batqallıqını eytdi.
0: Bundaq bağvallar peyzvat nayısı da az əməz. Şinmey, yana şimey dəb muatalıdı. O, peyzvat nayısının özgüçü məsulu atdı.

0: Nöbette Peyzvat Nayıs'ın Çinmi Öztürüş Gülmü 570 min muğayı mukumlaşıp, bütün memleket bu içe Çinmi Öztürüş Gülmü'nün 50%'ini ilgiledi. 2026 yılı Mivigi kirgen külem 450 min muğayı yitilgan bulup, olsolunun 410 min tonudun eşip, bütün memleket bu içe Çinmi olsolunun 70%'ini ilgiliş mülçerlendi.
1: Çinmi kespinin terakkiyatıga ergeşip, Peyzvat Nahiyesi, İşlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırış davamıdaki, işlep çıkırıştın keyinki rakamlaşken nazaret kılış, başkuruş bir torni berpa kılıp, tuprakını ölçep, retsiplik oğutlaş ve maksus işletildiğin organik oğut işletişini umumlaştırışını küçeytip, memleket boyunca yeşil yemeklik ham eşya ölçemleşken işlep çıkırış bazısını muvaffakiyetlik berpa kıldı. Peyzavat Çinmisi uda 4 yıl kilimati alayide ela yez ilgilik məhsulati bolub bahalınış bilen bille Peyzavat nahiyyesi bütün zencirlik süpet sürüştürüş sistemisi bərpa qilib, etistin meyvi sevitigici bolgan süpet modapiya liniyasini qattıq ilgilib, setilgan ər bir tal Çinmi'nin mənbəsini sürüştürüşke haqiqi kapalatlıq qildi.
0: Yaxşı meyvi öztürüş, texmi muimi yaxşı seyitiş kerek. Lekin Çinmi'nin eti yumuşak, yeni pit saklaş modeti aran 3 gündün 5 gün geçi bulup, ham yeni mesulatlar eşya obrotudu toş kıyınlık derecesi en tayin yukarı tür bolgaçka, bir mehal ken külemde sırkı setiş tezgi tohtuğan idi. Bağvallar setiştin gəm kılsa teziyet gözüş karxalarımı toştin gəm kılattı.
1: Umumi ambar sığımı 500 min tonluluk soğuk zincirlik ambarda sakla sistemimiz kurulup, akli iktidarlık uğurlaştırı sistemimizi mazlaştırılıp, Çinmi setiş mezgili 10-20 gündün 2 aydın 6 aygıcı uzartıldı. Her yılı Çinmi bazarğı seliniş pesilde, şu cay kürgüzgen başlamçı karxanlarının soğuk zincirlik avtomobilleri kent eğazığa bevastı bardağın bulup, Çinmi'nin şahtın üzülüp, soğuk saklaş ambırığı berişiğe ketidiğen vaqt 2 saatten aşmaydı.
0: Elektronluk soğudu gülünüp tez yetküzüş, ravallayışıp, kəsipler uranak taptı. Bugün künde Peyzvat Nayısı'da 259 yezi kentte elektronluk soğudu mülazmet punkt kurulup, tez yollanmanın kentlerge kirişini kapmış nisbeti 100% yitip, yetküzüş, elektronluk soğuda yezi ilgilik mesulatları dehkan ailesi birleştirilgen yip halkılık sistemi şekillendirildi. Abdurrahman Kadir mundaq dedi. Yan telefonda bivas körüştüş arqılıq meyvelerin bütün memleket satımız. Çinmeyni üzüp bivasta soğuk saklaş iskilatı qap.
1: Yen noktalıq şehirlerge 48 saatte yeni peti bivasta yetküzüş. Bütün memleketinin köp kısım rayonlarına 72 saatte yetküzüşünü işqa aşurdi. Qashqar, Yediyarın elektronluk soda çeklik şirketinin mesulü Anı Xenim Ali mundaq dedi. Hazır Çinmi'nin sırtkı setilişi de süpet, vaqt ünümü, setiştin kiyinki kontrol kılış işqa aşırılıp, tordaki zagaz sicil eşip, bütün memlekettiki her qaysı çoğun şehirlerini kapladı.
0: Şunu bilen bile, Peyzvat Nahiyesi kəsb zəncirini üzlüksüz uzartıp, meyvi qiqi, meyvi şerbeti, meyvi murabbası, meyvi harqi, Əsli qiyamı qatarlıq çoğun qor pişiqlanğan 22 xil Çinmi məhsulatını içib, noqul halda yeni meyvi seytişqi tayin veliştək çəklimini bozup taşladı. Östürüş, orab qaçılaş, soğuk saqlaş, pişiqlaş, seytişqi mas küçəb, Çinmi kəsbi Peyzvat Nayısı ki, 200 mindən artıq kişinin ışqı orlu şovu törtkün.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir heriş yer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturlıq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradosluq aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlan aylı. Tamakni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstereyim ha? Vallahi yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılap otomobil heydep, bir monçılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?

0: avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğinğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

Yakında 2026 yılı Şincan Kaşgar Otur Asya Yezgilik Maşlıları Yezgilik Maddi Eşyaları Körgezmesi Peyzvat Mayısı da ötküzüldü. Kırgızistan, Özbekistan hem de devlet içindeki başka ülkeler ve Şincan'ın içindeki 400'den artık Yezgilik ilgili alakadar karkanlar Körgezmeyi katlaştı. Bu nöbetlik körgezmede İpek yolu yitekleş terakiyat üstünde ortak genişiş, Yezi ilgilikini halkaralaştırışının baş tema kılınan bulup, umumi körgezme külümü 50.000 kvadrat metreye yetti. Körgezme rayonu Yezi ilgilik maşilleri, Yezgilik maddi eşyaları, yeni energiye yuğurma kesiplerinin terakiyat katarlıklarına ayrılgan. Körgezme boyumları tehrikçilik, çarvıçılık, bağvençilik, Yezgilik mesulatlarını dəstləbki pişiklaş qatarlı yezgilik bütün kəsb zəncirgi çetildiğən bulup, cəmi 500 tür 2000 yürüştün artıq ilğar yezgilik üskünüsü mərkəzlik körgəzmi qılındı. Körgəzmi məzgildə Cənubi Şincan xalqaralaşqan yezgilik məxsus temiliq munbri və çigra halqıqan suadi yərməngiz ötküzüldüğən bulup, Akıl yezi ilgiliki yeni süpetlik işlep çıkış güçleri mahiye rayonu kesplerinin yokur süpetlik teyakiyat katarlık karalmalar çördülüp çoğunkur muhakkime kanat yaydırıldı. Bu mezgilde yine Otra Asya karhançılarını odulaştırış eşya obrut hemkarlıkı meksus meydan paliyet katarlıklar teşkilinip Cungu yezgilik cabdukçılık kesbi bilen Otra Asya yezgilik karhalarının delcaydı odulaştırışıga türkü boğuldu. Şincan bütün memleket boyunca yez ilgilikini maşınlaştırış terakiyatıdaki noktuluk rayon bulup, 2025 yılı kadar asaslık dihkançılık ziraatlarının onursal maşınlaştırış seviyesi 91% yetip, bütün memleketinin otturç seviyesinin içip gettik.

Yakında yanılık yardış, ekli iktidarlık, yasımcılıkta Şincan'a nezer siliş bütün taratku ziyaret ömüki Lupnur nahiyesi geldi. Lupnur nahiyesindeki pişman moğuluk derecedin taşkırı kivezlikke yezigilik maşilleri özü heydeş üskünesi. Yezigilik üsümlük asraş ademsiz uçkusi. Ekli iktidarlık soğuruş sistemisi etis çarlaş ademsiz uçkuz katarlık bütün yürüyüşlük ekli iktidarlık usküller toluk sepilinip ağduruş, teriş, perviş kılış, yığıştan bütün ceryani ekli iktidarlaş durulup başkuruş kontrol kılış işe aşırılıp ademsiz meşgulat kılış nispeti 75%'ki yetküzüldü. GFA Pen Techniques'nin ekli iktidarlaş durup başkuruş arkalık 3000 mu kivezlikte pekat İki adamla barlık başkuruş perviş kılıç hizmetini tamamlap, adam küçü tenlerki zor derecede tüvelletilip, teriş ünümü östürülüp, pen tekniki arkalık akıl yezi ilgilikiyi küç koşup, yezikent kesiplerin güllendirişke küç koştiki canlılık ameliyat ülkesine aylandı.

Şenjan Kilimat Merkezi'nin haberine asaslanğında 2026 yılı yaz pesli, yani 6 aydan 8 aygacı bulan vaqtta bütün Şenjan'ın oturca temperaturası 25,1 Celsius gradus bulup, adetki yıllarının gidin, oxşaş mezgildikidin 2,4 Celsius gradus yukarı bulan. Bu 1965 pesildeki oturca temperaturası adetki yıllardikidin sel yukarı bulan. Öl yığın cəhətdə bütün Şinjanın oturca öl yığın miqdarı 41,9 mm bulup,

0: odatdagi yillardagidan 42.5% ozlab 2023 yili bilan teng o'rinda turib 1961 yildan buyon yoz fasli tarixidagi eng oz ho'l yig'in miqdori ko'rilgan. Bu yil yozda butun Shinjangda yuqori temperatura bilan qurg'oqchilik teng mavjud bo'lib, qisman joylarda kuchli yo'l yig'in, qor yomg'ir qiyonini keltirib chiqarib, kelkum kun opitini keltirib chiqargan. Temperatura yuqori, yomg'ir oz bo'lish sababidan shimoliy Shinjang, sharqiy Shinjangning ko'p qism joylarida o'rtahol darajadan yuqori meteorologiyalik qurg'oqchilik ko'rilgan. Bu mezgilde bütün Şinjan cem'i 7 meydan rayon yukarı temperaturluk ceryani, 6 meydan bir kadar görünerlik öl yığın ceryanını baştan geçirgen, asaslık meteorologiyelik apetlerden kurgakçılık, karayamğurluk kelkün, müldür, boran görülgen. Bu yıl yaz pesildeki avarayı şaraiti bütün Şinjan'ın köp kısım ziraatlarının özüşüge asasi cahattin paydalık bolsa mı? Lekin köp kettim ken dairlik görülgen sicil yukarı temperaturluk avarayı, keves gozısının özüşü, konaqnın pöpük çıkırışı, yazgı buğday ve yazgı konaqnın toluk dan tutuşu, hem de kısmen bağ meyvelerinin özüşü katarlıklarga paydasız təsir görsetken.
1: Tamakını muvaffak buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
2: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
4: Nim yiyiniz be? Her az balılağın nim ağaç geldiniz.
2: Ah, nim etsiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
3: dikkat dur!
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Nay derecelik halk hükümetinin pazarını nazaret kılış, başkuruş tarmıkının vakalet aparatı ikerliki. Tevvelligedeki yakki soğudu sanayicilerini tizimlaş, yemeklik işlep çıkarış, ticaretini kündülük nazaret kılış başkuruş, pazarını nazaret kılış başkuruş sahasıdaki erz şikayetlerini bertaraf kılış ve kanunlu kılap kılmışlarını teşhürüp bertaraf kılış katarlık mesuliyetini ada kıldıgallıkı aydınlaştırıldı. Üçüncü, bazarını nazaret kılış başkuruş orullardan nazaret kılış başkuruş faaliyetini kanun boyunca kanat yaydırıp, ticaret subyektinin normal işlep çıkırış, ticaret faaliyetini körsüdüğün təsirden saklanıp, ya ki imkan kadar azaytıp, cemiyetinin nazaretini kubul kılış talep kılındı. Bazarını nazaret kılış başkuruş orullarının mulazimet yanını küçeytip, iş beciriş tüzümünü aşkarlap, kalıplaşkan, kolaylık, yukur ünümlük memuriyet mulazimeti bilen təminlişi belgülendi.
1: Stansımız haberi. Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin başlığı Jaoluji 9-cı ayın 11-cü günü Beijing Halk Sarayı'da Angola Halk Parlamentinin başlığı Almeida bilen söhbet ötküzdi. Jaoluji mınılanı bildirdi. Reis Xi Jinping bilen Zongtong Lorenzo'nun stratejilik yetekçiliği de Jungu-Angola münasibeti umumizlik, stratejilik, hemkarlık, hemrahlık münasibetine götürüldü. Jungu-Angola bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşunu mizan kılıp, Jungu-Angola münasibetinin üzüksüz terakkiyatını ilgiri sürüp, yeni devirdeki her vakitlik Jungu-Afrika tağdır ortak gövdesini birlikte berpa kılış için tekim zor tökip koşunu halaydı. Jaoluji mundaq dep körsetti. Jungu Angolanın uzaktan buyan bir Jungu prinsipi da çıng turgalıqıga rahmet etidu. Angolanın devletning iglik hukuki, xavfsizliki, taraqqiyat manfaatini qoğdishini davomli qat'iy qo'llaydi. İki taraf siyasi jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, amaliy hamkorlikni kengaytirib, yezilikki, beliqchilik, energiya qatorliq sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtirib, Sünni akıl katarlık sahalada hemkarlık yeni yarkın noktası berpa kılış gerek. Bu yıllık Jungu Afrika adımiyet almıştırış yılını pırsatta bilip, medeniyet, yerlikle katarlık cahitlerdeki hemkarlıkını küçü etiş gerek. Halkıra hemkarlıkını küçü etip, tört çoğun dünyavi teşebbüsünü yakşı emilileştirip, hakiki köp tarafçılıkını birlikte emliyette körsetiş gerek. Jaoluji mınılanı təkildi. Jungu Memleketlik Halk Kurultayı Angola Halk Parlamenti bilen birlikte sözleşiş, almaştırışını küçeytip, işke devletinin özara menfaat yetkizish hemkarlığını kanun kapalıdagi iqilishini xalaydı. Angolanın Jungu Memleketlik Halk Kurultayı Afrika devletleri karta uyuşturgan parlament azaları muhakim kursiga katnışqa xadim evetişini qarşalımız. Jaoluji yana Jungu Memleketlik Halk Kurultayının kanun çıkırış hizmeti ahvalını tunuşturup, işki tarafının yeşil taraqqiyat, Cemiyet idare kılış, halk turmuşa kapalatlı kılış katarlıklarını çöğürdüp, kanun çıkırış tecrübelerini almıştırısı bulunduğalıkını bildirdi. Almeida bunulanı bildirdi. Jungu özünü terakki kıldırışla birge dünyadaki emrahlarının ortak terakki kılışa yardım verdi. Angola Jungu bilen energiye, ıksas soda, meblağ siliş katarlık herkes sahalardaki emkarlıkını küçeytip, bir belvağ bir yolunu tanquriş hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, köp tarafçılıkını ortak qoğdaşına xalaydı. Angola Xalq Parlamenti, Jungu Memleketlik Xalq Kurultayı bilen boğan alaqını küçeytip, işke devletinin hemkarlık kelişimini emilileştirişini ilgir sürüş üçün, kanun çıkırış organlarının kanunğa kapalatlı kılış rolini paal cari kıldırışını xalaydı. Söhbetinkin Jaoluji bilen Almeida, Jungu Memleketlik Xalq Kurultayı bilen Angola Xalq Parlamentinin düşünüş əsletmesini birlikte imzaladı. Seydafın yukarı paletle katlaştı.
0: Stansımız haberi. Memleketlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Hunin 9. ayının 11. günü Beijing'da Angola Halk Parlamentinin başlığı Almeida bilen körüştü. Wang Hunin bunalarını bildirdi. 2024 yılı reis Xi Jinping Jongo'da ziyareti bolgan Zongtong Lorenzo bilen birlikte Jongo-Angola münasibetini umumizlik strategilik hemkarlık hemraklık münasibetine götürüşüne çakarılıp, iki devlet münasibetinin terakkiyatına strategilik yetekçilik kıldı. Jongo-Angola bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşunu emeliyleştirip, ananevi dostlukını devamlaştırıp, emeli hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, köp tereplik maslişini küçeytip, Jongo-Angola münasibetine tekimi yukarı seviyege götürüşünü halaydı. Jongo memleketlik siyasi kengeş, Jongo bilen

0: 2030 yılıgacha jongochi zamonaviy pul muomila sistemasining umumiy ramkasini shakllantirish. 2035 yılıgacha yüksek maslahatchanlikka, raqobat kuchiga, umumiy manfaatdorlikka ega jongochi zamonaviy pul muomila sistemasini asosiy jihatdan barpo qilib, pul muomila kuchli davlati qurilishiga puxta asos solish. Pul muomila nazorat qilish boshqurish bosh idorasining muavin boshlig'i Songlin mundaq deb ko'rsatdi. 15-nji 5 yil mazgilida xavf xatarining oldini olish, nazorat qilib boshqurishni kuchaytirish, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishdagi turli xizmatlar bir gavdalashtirilib olg'i siljitiladi. Yerlik o'tira kichik pul muomila apparatlarining xavf xatarining kuchlik, tartiblik, unumlik oldi elinib va tugutilib, eg'ir xavf xatar ko'rilmaslik tuvanchiki ching saqlandi. Jongo Aksiya Nazoratchilik Komitetining muavin raisi Li Chao munolarni bildirdi. 15-5 yil mazgilida Govyenning yangi 9 belgilimisi va kapital bozorining bir qo'shilgan N tizimini amillashtirib, unum hosil qilish davomliq cho'nqur olg'i siljitilib, yangi bir navbatlik kapital bozorini isloq qilish va ichibitishni yo'l qo'yish tez ilgari surildi. 2030 yılgıça kapital bazarı kurulganlıqının 40 yıllıqı paytida kapital bazarının yuqori sifatlik taraqqiyot yangi endisi asosiy jihatini shakllantirilib, universal amaliy kuchi va xalqaro raqobat kuchi ko'rinarlik oshiriladi. 2025 yili davlatimiz tashqi pirovod bazarının avrishimligi va hayotiy kuchi uzluksiz eshib, tashqi pirovod zapisi ko'lami dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Devletlik Taşkı Perivot İdarısının Akbarat Bayanatısı, Muavin Başlığı Libin tonuşturup mındak dedi. 15. 5 yıl mezgilide Taşkı Perivot'ni başkuruş ıslahatı umumüzlük çoğunkuru ilgiri sürülüp, Taşkı Perivot mulazime seviyesi östürülüp, polu muamele küçlük devleti kuruluşu ve yukarı seviyelik sırtkı içivetiş yeni pelligi kütürülüdü. Biz bankalarının taşkı perivot kesbini kanat yediriş ıslahatını zor küş bilen ilgiri sürüp, qancha samimiy bo'lsa shuncha qulaylik bo'lish, belgilimiga uyg'un bo'lsa oldi bilan yo'lga qo'yishdek tashqi perevodni qulaylashtirish siyosat tizimini uzluksiz mukammallashtirib, innovativ yaxshi texnika ko'p korxonalarining tashqi perevod kasbini bajarishda talun tekshirmay, buyruqqa asosan bevosita bajarishni yo'l qo'yamiz.
1: Stansimiz xavri Kesek Altın Devletleri Soda Sanat Münbiri 9-11 günü Hindistan'ın payitahtı Yeni Dehli'de ötküzüldü. Təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış, yezilik məsələtləri və yezilik pantexnikistay yenilik yaratış, mülazimət sodisi, rəqamlik ixtisat qatarlı qaralmıla noxtuluq müzakirə qılındı.
0: Stansımız xəbəri. Rossiya zungtuğunun axbarat katibi Peskov 9 ayının 11 günü yakında Rossiya, Amerika ve Ukrayna üçtərəf uçuruşu ötküzüşü hem de davamlıq sözleşiş əbberişi mümkün dedi. Hürmetlik radio anlıqçıla, bu qadımqı memleket xəbərləri və xalqıra xəbərlə programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әмді дейқтанла, Дүнияғы Назар программызды болсын.
2: Жағандекі ішларыны біздің аңға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Hürmetlik radio anıqıçılar, devletler otursudaki yakşı hemkarlık, o akılane mokum bulgan özra strategilik tonuşta çoğunkur iltiz tartkan. Ötken neçi 10 yılda Cungo bilen Avrupa özra hürmetle, beraber asasta özra işinip, emeli hemkarlıkını meslesiz kengaytip ve çoğunkurlaştırıp, 2 tereptiki 2 milyardkı yakın ammığa nebiyet güzdey. Әпсусынларлығы шоке, яқын қиллардың бұян бәзі Европа сиясет вазлары, үш қыл орын бәлгіләш арқылық Джонго білін болған мұнасыбәтіні бекітіп, қәуіп қатарыны түгітішіні бағаны қылып, ұқтысад сода алақысыны қысышқы орынды. Яна Джонго зәрбісі 2.0 сәпсәтісіні көтіріп чықып, тоныш әндесісіні көптірді. Бұқыл түрлік еғішлары ішкі тәрептің өзіра ішініш асасыны үзіксіз чіретті. Növbette yer şaharda rayon siyasi tokunuşu arq-arqıdan yüz berip, energiya bexeterligi besimi gavdelenip, dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz bolmaqda. Jongo bilen Avropanın təsdiq qolğa kelgen hemkarlıq ortaq tonuşunu yaxşı qoğdaş qoğdayalmaslığı siyasi tema bulupli qalmasdan xalqning baxt saodatiga teximi munosibatlik. Қата тоныштың құтылышта мұндақ үш жоң қаймы құшыны мән бәстін түгітішке тоғыр келеді. Бірінші, нормал базар рықабетіні түзім қарымы қарышлықыға айландырып қоймастық керек. Жонғы білін Европаның ұқтысат соды әмкарлығы башына ақыры құрылымы жәетті бір-біріні толықлаш, өзіра нәпиет күзіп, тән пайды елішіні асас қылыды. Yevropadaki bazı siyaset vazlar kısmen kesiplerdeki normal bazar rıqabetini tüzüm katlimedeki nöl neticilik ilişki kesten aylandırıp, ideologiye bayanı arkalık işki terepnin yerim eserdin köpürek davamlaşkan kesbir işçisini üzü bitişki urundi. Pakit münazırdın üstün durudu. Cungu Tamujna Baş Mehkemesinin statistikisi karanda, Yer şarı sodisi da davalğış bulu vatkan, təminat zənciri çoğunkuru qaytı bərpa kılını vatkan çoğun muayitta, 2025-ci ili Cungo bilen Avrupa'nın iki tərəplik mal sodisi umami somisi 828 milyard 100 milyon Amerika dolları yitip, mokum yokur orunda turgan. Əvrişimdiki yitərlik bolgan. Jongo tamujnisining statistikalik sonliq ma'lumotiga qaraganda, bu yilning oldingi 4 oyida Germaniya, Fransiya, Gollandiya qatorliq Yevropadagi yadroliq iqtisodiy gavdalarining Jongoga qilgan eksporti sijil oshgan. Ikki tarafning yashil tipqa o'zgartish, raqamlik iqtisod qatorliq sohalaridagi hamkorligi davomli cho'nqurlashib va amaliy bo'lib, xalq turmushi jihatidagi ta'minot bilan ehtiyoj zanjiri zich kiralishib ketdi. İqtisadi hərkət obyektiv bazar qanuniyyətigə əməl qıludu. Karxananın aqlanı orunlaşdırışı, istimalçılarının həqiqi ehtiyacı tosuvalqalı bulmaydıqan həmkarlıq vəziyyətini şəkilləndirudu. Ərgizmü subyektiv siyasi bayan xalıqança ayrı bitəlməydu və kəyniqi yandıralmaydu. İkinci, özara nəbiyyət küzüb bir-birgə tayiniş bir xətərli xeyim xətərgə təngəməz. Yerşari kesip zanciri, təminat zanciri, bazar logikisinin təbii özgürüşünün məhsulu. Karxanalar tənərx, ünüm və yanılıq yaratışını dənsəb görgəndinkin, şəkilləngən aqlanı ixtisadi bağlanış. O, taş

Asıda 1982 yılı Malvinas takım aralı uruşu partlap, Angliye galip kılgan. Argentina uruşta mağlup bolgan dekin, Malvinas takım aralığı bolgan egilik hukuki talepidin izcil vazgeçmedi. Angliye Malvinas takım aralının egilik hukuki meselesi de Argentina bilen söhbetleşine rad kılıp geldi. Milli hükümeti yakından boyan Malvinas takım aralının egilik hukuki meselesi de katlı pozisyen bildirdi. Milli 9. ayının 3. gündeki sözü de, Argentina, Malvinas takım aralı ve onun etrafıdaki talaş tartış buluvatkan deniz sahalı de, tabii baylık kazıdığan çet el şirketlerini cezalaş salmıkını zoraytıdı dedi. Argentina'nın diplomatiye ministri Kirno 9. ayının 2. günü bir meydan akıllar 11'i pahaliydi de, Argentina işletkili buluduğun barlık vasıtlarını işgı selip, Malvinas takım aralığı bolgan egilik hukukunu işgı aşırışı kerek dedi. O, Malvinas takım aralığını kontrol kılış hukukunu kaytırabiliş mümkünçiliği bar yokluğu soralganda, biz nişanlığı bağansırı yıkılışı vatımız dedi. Tehlilçiler mundaq tepkarıdı. Milli hükümetinin yakında bildirgen pozisyası, ilgirki barlıq diplomatiya vasıtlarını işgisiliş arkalıq Malvinas takım aralını Argentina'nın koynağı kaytırıp geliş meydanından halkıp getdi. Bu özgürüş asaslığı devlet içindeki siyasi besimnin törtküsüden boldı. 2023 yılının ahırda tähtik çıkan denken, milli hükümeti aparatlarını zor derecede ıxcamlap, hamçotunu azaytıp, kerim çıkımını tanponlaştırıp, pul pahalılığını tizgilemekçi boldı. Bırak bazı taratkular, hazır Argentina iqtisadının əsligi kilişi aciz. İşsizlik əhvali eğirliş vatudun. Halkamısı qarz qiyinçiliği petip kaldı. Bu, milliyinin kollaş nesbitini bivasta töveltivetti, dəb görsətti. Argentina, Casatiris El Rayni Təşhürü Şirketinin sallıq məlumatı da görüstülüşçə, milli hükümetini 7. aydaki kollaş nisbiti 38% bulup, 25-dikidin zor dərəcdə tövəlləb getgən. Argentina 2027-ci ilə zontun sayılım ötküzüdü. Lekin hazır Argentinanın iqtisadi əhvali kişini əndişigi saludu. Bu, o da vəzipütəş üstüdə izinovatqan milliyi nisbətən in tayin paydasız. Bununla başqa, milli kiler yildeki saylamda muavin zontun Belyaro yerinin rekabetleşiş besimiği uçuruşu mümkün. Ama milli Malvinas takım aralını saylam rekabetinin yadroluk teyimiz kılıdı. Tehlilçiler mundaq dep qaradı. Argentina'daki partiya gruplarının ixtilapı eğir. Malvinas takım aralı meselesi herkese tereplerini ortak tonuş aslı kılalaydıgan Vazsan'daki karalma. Amerika Akıllar 11 Amerika Kıtası Sözleşişi Tetkikat Merkezi'nin yukarı derecelik tetkikatçısı Michael Sheffield, Malvinas takım aralı Kozuri ezelden Argentina rehberlerinin siyasi kıyınçlıktan kutuluşudaki önümlük tedbir bop geldi, dedi. Amerika Zontuğu Trump yakında Malvinas takım aralı meselesi de söz kıldı. Bu, milliyinin katlı pozisyaya buruluşuğa türkü bulgan taşkı amel de karaldı. Uzaqtın bu yan Amerika hükümeti Angliya bilen Argentina oturusidiki Malvinas takım aralının egilik hukuki talaş tatışı da bitarapta turup geldi. Şunan bilen bir vaxta Angliya'nın bu takım aralığı bolgan emili başkuruş hukukunu etirap kılıp geldi. Lekin Trump yakında Amerika'nın Malvinas takım aralı meselesidiki meydanını kaydının oylaşıdığallığını bildirdi. O yana men Angliya'nın İran oruşidiki passi pozisiyasidin ümitsizlendim dedi. Tehlilçiler Trump'tan alaqdar pozisyesi Angliyagi besim işiltişini məqsəd qılgan dəb qarıdı. Angliyada çıxıdığan kündilik telegraf xəbərləri gezisinin yaqındaki xəbərdə mundaq deyildi. Amerika hükümeti Angliyani Malvinas takım aralının egilik hukuki talaş tartışıda qollaş meydanından qaytıp, bu arqılıq Angliyagi mudafiya çıxımını köpəytişki besim işiltişi mümkün. Şunun bilen bir vaxtta Trump hükümeti Argentina'nın halkılık kan məsulatları, təminat zənciri bixətərliği qatarlıq cəhətlərdə Amerika'ya bolğan kulluşunu qolu kəltürüş üçün Argentina'nı izçil mühim həmkarlıq həmrahi edəb qarab, məbləq yürüşdürüş, texnika, xəyibsizli qatarlıq cəhətlərdə milli hükümetiga zor miqdarda yardım bərdi və qolladı. Milli mu bununla cavab qaytırdı.
O bunun ilgiri Braziliyaga berib, o'ng qanot

تون نامزاتی فلاوی او بولسو ناروغا مدد بردی. آمیوی پیکر بونن آرقسی دا آمریکنن اورلاشتورش کلنگوسی بار دب قردی. تحلیلچیلر ایکی طرف اترسی دکی یوقورقی مناسبتنی کوزده تتقاندا ترامپنن مالویناس تاقیم آرالی مسلسی دا میلینی قولیشیمو موافق دب قردی. Gerçi Milli hükümeti yakında Malvinas takım aralı meselesi de kattık pozisyaya tutkan bolsa mı, lekin tehlilçiler umumüzlik Argentina'nın Malvinas takım aralını kontrol kılış hukukunu kaytırabilişi yanılı bir kadar zor kıyınçılıkı doşkildi deb qaradı. Çetel taratkolarının xabirge qarğanda növette Malvinas takım aralıda təxminen 3200 ahalı bar bulup, bunların köpüncisi əngiliyelik oltıraqlaşıkçılarının evlatlarıken, hem de İngilizce sözdeydiken. 2013 yılı Malvinas takım aralı dairleri Malvinas takım aralının oranı meselesini umumi halk arasında avazgı koygan. Neticede tahminen 99.8% avaz bergüçi bu aralının İngiliyye'ye tevellik oranını devamlı saklap kalışını kollagan. Argentina umumi halk arasında avazgı koyuşunu kanunsuz deb ayıpligen. Tehlilçiler Argentina'nın siyasi ve diplomatiye vasıtasıyla tayinip, kısa müddet içinde Malvinas takım aralığını kontrol kılış hukukunu kaytırabilişi bir kadar kıyın deb qaradı. Qural küçüge müracaat kılışkı kelsek, nurgun mütexessisler Argentina hükümeti ve cemiyeti Angliya bilen bolgan harbiy toqunuşunun tayyarlığını kılıp bolalmadı. Urushni qayta başlaş emeliyetke uygun emas dedi. Argentina'nın harbiy küçü çeklik. İqtisadi hazır yanıla aciz. Uruşunun zor sərfiyatıqı bərdaşlıq berilməkdir. Argentinalıq siyasi məsləhətçi Ignacio Bira bizdən uruş qılğudək dəsmayimiz yox, dedi. Milli hükümetinin qatdıq pozisiya büldürüşü Amerikinin zor dərəcdə qollışıdın bolğan bolsımı, lekin Amerikinin həqiqi işənçilik buluşu natayın. 1982 yılı Malvinas takım aralı uruşudun ilgiri, şu çağdaki Argentina zontuğu Kaltieri Amerika'nın meydanıga hata hüküm kılıp, Amerika Argentina'a tekimi ehmiyet berdi deb qargan. Neticede uruş başlangandan kin, Amerika akbarat qatarlıq cihetlerde Angliyani bütün küçü bilen kollugan. Mütexessisler Amerika hükümetinin tedbiri belgülüşü eniqsizlik tolgan. Malvinas takım aralı meselesi de Argentina'a paydalık bolgan pozisiyesi Amerika'nın uzun müddetlik siyasetine vekillik kılalamdu yok degen meselede zor guman ba dedi. Argentina'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'da daimi turuşluk sabık vekili Ricardo Lagorio Amerika'ya nispeten etkanda, mahiyette bu mesele onun Angliya, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı bilen bolgan ziddiyeti deb qaradı. Hürmetlik radyo anıqıçılar, bu kıtımkı dünya nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Güzel Nur Roz bilen Bəxtiyar Turdi, növetçi muharriri İmincan İsmail, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerdi. Bir xeyir şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisida 514 yürüş yaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyapet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsanız bulundu.

0: Ayşan'daki kat cemetinin Ayşemetlik turmuşların behraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öne 4 yataklık kılıp işit eleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Bir qirish yarmu köpulğa yaraydigan Ürümçi Longchang kotsiriki Tianshan 1-nji numarlyq turalgysy tabiatı boysunyp 10 milliondan artıq mablaq sinni barpa qilingan oliy darajalik bağbaranlyq mahall. Versan sarayining manzirasidan örnek elingan Tianshan 1-nji numarlyq turalgysiriki otur hal egiz qabatlı binalarda hamma oilining kunligi 270 gradusluq oylanma körish dairesi bar. Derezingizni açsangizlar Tianshan bağ orman manzirasini köreleysiz. Hamma adam intildigan Esil Oltıraq rayonundan öy setibilish köngünizni kerek işdir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçıla, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılır Sıdiyin abunçılar terminalada basqadamda anlatıladı. Ondaq məsmullardan da çişberimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde devletin asası doğru mündəridisi ondaq məsmullardan da çişberimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde devletin asası doğru mündəridisi yenilandı. Bu qeydim ki, mündəricini yenilash, tənşəş asaslıqı qaysı doğrularga mərkəzləşdi. Amma köngül bülüdüğən qandaq doğru işiltiş ehtiyacıga inkas qaytırıldı degen məzmun haber diqqətinlərdə buludu. Sağlamlık bilimlerini hem aileye yetkizeyli sahibimizde

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Bağla Vatkanala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Ten Sağlıklı Zor Baylıq Programı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli.
1: Radyoğunluğcu dostlar, bu sahibimizden biz kayısı ciddi kutkuzuş bilimlerini belirleşimiz gerek degenmez bunu sözlep verimiz. Her yıl 9. ayının 2. şembi günü Dünya Ciddi Kutkuzuş günü. O hüddi bir mayakı okşaydı. O bizge turmuş deyinizde kütülmegen adıslarının her vakit hücum kılıp keledigallıkını eskertidu. Ciddi kutkuzuş bilimlerini ilgileş del vaxtıda bir xatar portka karıp mağalaydıgan kutkuzuş barakıtıdır. Bugün biz birlikte ciddi kutkuzuş bilimleri dünyasına girip hayatlıkka kapaletle kılaylı. Nefes yolu da gayri nersler tosulup geliş. Yemeklik ya ki gayri nersler balının nefes yolunu kısıvalganda, eğer yütülelmezsek, nefes tezleşiş, çarayı kükürüş kadarlık alametler görülse, derhal xeymil ciddi kutkuzuş usulunu kullanış gerek. Balılar, yani bir yaştın yukurular, kutkuzguçi, onun kayını da durup, işki beliki bilen belini kucaklap, bir kolada muştumini tügüp, kindiknin üstüdeki orunga tirep, yani bir kolada muştumini tügüp, tez süratte korsak kısmıga urup, gayri nersler çıkıp ketküçe tekrarlaş gerek. Bu vaxtlar, yani bir yaştın töverler. Bu vaxtın yüzünü astınki bilek kartıp, alkan tövü bilen bu vaxtın dümbüsüdeki işki tağıq sönkünün utturısıga beş kitim uruş. Alkan tövü bilen bovaqning dümbisidagi ikki tog'oq sünkining o'ttirsiga besh qitim urish. Agar chiqirib etilmagan bo'lsa, yuzini yuqoriga qartib, ikki barmoq bilan to'z sünkining tövanki yerim bo'ligini besh qitim besib, takror mashg'ulot qilish kerak. Yurak to'yuq

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gərək qaldınız?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yeni siz için hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Uluq Partiya namlıq nakşının yakımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Şincanlı ayılınıp gayri maddi medeniyet maraslarına sınışış degen məzmunda sözlep birimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Turpan şehirde toluk kurs mektubu bulmaslıq haletigi hatimi berildi.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ı aylanıp gayri maddi merniyet maraslarına sınışış degen mezmunda sözlep birimiz. Pamir İgizlik'e de kademi uzak tarihi ige uzaktımayan eğitilip kilivatkan Manas eposunu anlaş. Xotan şehrinin ciya yeysiği berip, atlas tokuş hüner sanayeti üstü de yakın ağırlıkta izleniş. Qaraqaş nayasının ham kağız kesple bağıtsı da ham kağız yasaşının hoşallıkını sınaş. Tianşan'ın cenubi şimalına aylanığında kişini özgü celip kılıdığını tağ derya menzirleri bulupla kalma yine hemmeli yerde uçrat kılıp oluduğun gayri maddi meriniyet mirasları. Rengaren gayri maddi meriniyet mirasları türleri sayaçlarını bir taraftan meyip, bir taraftan körüp, bir taraftan sınap, ilip ketişke en erziydiğen meriniyet eslemesine aylandırdı.
1: Şincan halkara çoğun bazarı piyadeler köçüsüdeki Jianglai Chengda nurgun sayahatchi oyma matbada nusxa tushirish hunar san'ati ko'rgazmasini yaqin oraliqdan tomosha qildi. 64 yoshlik shahar darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi oyma rasm, ya'ni oyma matbada nusxa tushirish hunarining vakillik varisi Jin Chigo moy qalamni siyoqchilab, qog'ozni yeyib nusxaladi. Onun bir yürüyüş hareketi entayın ravan idi. Bir demdala bir parça kademi kıyataş resiminin nusxası kağızda namayen bulup, sayahatçilerinin ağzı ağzıgı tegmeyi mağdışıgı erişti.
0: Yaşlarının güzellik karışığı maslaştırış üçün, Jin Chigo en envi nusxulaşlı xat güç, atkırtka, kanap somka, medeniyet, kıskı yenlik, maykı, katarlık, köpkül, meriniyet icadiyeti mesulatlarına aylanırdı. Bugünkü künde pasonun nefis, elip yürüşke eplik, layhalin işi modu bulgan bu meriniyet icadiyeti boyumları her kaysi caylardaki sayacılarının yaktırışıga erişti.
1: Abdonom rayon derecelik gayri maddi medeniyet marası yakut kısturma resim türünün vekillik varisi Gıncan Abdonom rayon derecelik gayri maddi medeniyet marası Xemir heykel turunun vekillik varisi Nadin Hao Şincan'ın yakut Xemir heykel yasaş yönersen iti bilen zamanevi lahiyeleş ideyesini yuğurup yakut kıstırma resim esri Nan Tağa yürüştük Xemir heykel esrini otturuğa çıkırıp gayri maddi medeniyet miraslarını tutkili, sınıgılı, elip ketkili buluduğun canlılık eslemige aylandırdı.
0: Qaraqaş nahiyasının purçakçı bazırı Buda kenti ham kağız kesple bağıtsı da yezi kentlerdeki gayri maddi meriniyet mirasları sayat şerh şamalığı tayınıp sicil callandı. Tuncu Türküm'deki devlet dercilik gayri maddi meriniyet mirası buluş süpütü bilen ham kağız yasaş hünürde qovzaqını çılaş, qovzaqını pişiruş, yançış, kağızını iziş, aptapkı seyleştin ibaret bağırlık iş tertipleri mükemmel saklanan. 2025 yılı Şincan'a yardım beri vatkan küşlerinin kolluşu da İgiligen yer kölümü 2800 kvadrat metre kelidigan ham kağız meriniyet kesple bağıtsı pütüp işe kırıştırıldı. Bir bağça, bir sarayı, bir koçu rayonu yirik planı boyunca medeniyet körgezmesi, icadiyet boyunca yetiştiriş ve sayahatını sınaş bir gövdeleşken universal boşluk berpa kılındı.
1: Hazır Şincan'daki her kaysi çaylarda gayri maddi medeniyet mirasları bilen menzara rayonu, gayri maddi medeniyet mirasları bilen tetkikat, ögünüş, gayri maddi medeniyet mirasları bilen yezikent sayahati birleştirilgen köpkül endize, gayri maddi medeniyet mirasları bilen sayahatının çoğunkur yoğuruluşuğa dürtkü buldu.
0: Qashqar kozuchi turalg'usiga sapal buyum, yog'och jabduq, do'riliq choy qatorliq 20 g'ayri moddiy ma'naviyat miroslari do'koni to'plangan. 20 nachi g'ayri moddiy ma'naviyat miroslarining vakillik varisi yil bo'yi bu yerda ko'rgazma qiladi. Turpan buyluq manzir rayoni g'ayri moddiy ma'naviyat miroslari qo'l hunarini sinash turini doimlik ta'sis qilib, nurg'un sayohatchini jalb qildi. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti dünyadaki Pamir Mängülük Manas Märiniyet Sayat Dağlıq markasını bərpa qılıb epos etişni şu jayının ən yarqın märiniyet bəlgisiga aylandırdı. Qeyri maddi märiniyet mirasları Tianşanın cənubi şimalında sicil yeni hayati küçünü urğutub Şinjan märiniyet sayahatının yuqarı süpətlik tərəqqiyatına üzlüksiz hayati küç qoşdu.
2: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تانک قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز. سیز 1,400,000,000 اوغل قزنن پخری، سیز 56 ملتنن آیلیسی. رنگار بیگ جونخوا، بزنن بختلیک آیلیمیز. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp,

0: yükselen Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Turpan şehirde toluk kurs mektubu yok buluş haletige hatemi verildi degen mezmunda sözlep birimiz. 9 ayının 7 günü bu yıl yeniden tesis kılınan Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöse Turpan Mektep Rayonu 2026 yıllık yeni okuguçlarını kütüv aldı. Bunun bilen Turpan şehirde toluk kurs mektubu bulmaslı haletige hatemi verildi.
1: Tizimga aldırış meydanında memleketning her qaysi joylardan kelgan yangi o'quvchilar kelgusiga bo'lgan orzuni ko'ngliga bukib, orqa-orqadan maktabga kirdi. Maktab ichida tizimga aldırışqa yetaklash, yuk taqtoshish, siyosatdan maslahat berish qatorliq mulozimat punktlari ta'sis qilinib, yangi o'quvchilarni bir punkt shaklida maktabga kirish mulozimati bilan ta'minladi. Yeni okuguçlarını kütüveliş pidayılar mulazimet edirdi, yeni okuguçlarını tizimletiş, yatakı uğruluşiş katarlıq resmiyetlerini tamamlaş ceryanığa birgi bir yetekçilik kıldı.
0: Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöse bu yıl Maarif Ministerliğinin tasdiqlaşı bilen tesis kılınan hükümet başkuruşudaki toluk kurs katlamadaki Kespi Tekniki Daşöse bulup, əslideki Şincan Yenik Sanayet Kespi Tekniki Şöyani. Şincan Sanayet Kespi Tekniki Şöyerini biriktirip derisi östürüş asasında teşkillengen. Daşöy'nin baş mektep rayını Ürümçi şehirge, Turpan mektep rayını Turpan şehrinin Toksun nahiyesige caylaşkan. Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöy'si Turpan mektep rayını da soda uçur tekniksi katarlık noktuluk sahalini öz içige algan Turpan şehrinin iqtisadi, ictimai tereqqat ihtiyacı ve evzel kesplanın uğurlaştırılışıga zıç maslaştırılgan 7 kesp tuncu türkümde tesis kılıngan. İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

0: özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kepşerleş mahiri Wang Jiang'ni tanıştırımız. Çapçal şibe atınım nayyesi caylaşkan Yitay, ili enerjiye çeklik şirketinin yılığa 1 milyon tonna kömürdün may eleştiri kuruluş nek meydanıdaki yip aletiki burandın müdafiyeliniş meşgulat lapısı da kepşerleşten çıkan ot uçkını çaçırap durattı. Kepşerçi Wang Jiang kepşerleş kalpını elibetti. Pişanısının ter tamçıları tepşirep durattı. O yenideki şagırdığa kepşerleşten mühim noktalarını çüşendirişki başladı.
1: 3 mm. Bu bir tal erenç tasmanın kirliliği bulup, muşu bir kavet nepiz datlaşmas polat ester. Tür kuruluşu aldığı koyulgan kıyın teknikilik imtihan sualı bulup kalgan idi.
0: Wang Jiang Shanxi Kimya Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketinin birinci sep kepşertisi bulup, ilgiri 8. nöbetlik memleketlik işçi hizmetçiyle kespi maharet musabıksının kepşerçi musabıksı da memleket boça işkinçilikki erişken. İlgiri kim bulup memleketlik birinci may emgek midalığa, Shanxi ülkesinin teknik mahiri, Sanchin Hünervini Katarlık köptürde şerefki erişken. Bu yıl 3. ayda o yurtta Sanchin'den hoşluşup, 1000 çakırımlık musabını besip, iyiliği berip, bu turunun kepşerleş avantgardı buluş süpütü bilen alaydı birikme turubunu kepşerleş ötkülge hücum kılış vazifesini zimmesige aldı.
1: Bu turda 26 mm'lik, 15 krom molibdi, polat asasqa 3 mm'lik datlaşmas polat esterlik birikme turuba köp miktarda maslaştırıp işletilidu.
0: İki xil materialının eriş noktası ısıqtın keniş koefisientinin farkına ait çoğun. Onun üstüge eli de yıl boyu şamal köp çıkıdı. Kış pəsli de temperatura tövən bolğaçka kumburan turbayı eğizgı asallı kırıp alıdı. Anı materialının soğutuluş süreti tez bolıp kepşerleşte, sallı bir hastalık kılınsa hava töşkçisi payda bolıp erimeslik içki kısmı da dəz ketiş qatarlıq nuxsalla görülüdü. Kepşerleşte hatalıqının sığımçallıq nisbeti intayın tüven. Bu mu bütkül türdeki en çoğun teknikilik boğma haleti hesaplanıdı. Murakkep hizmet ahvalığı karıta Wang Jiang ve alaydın materyal kepşerleş kollektifi kavetlerge bölüp kepşerleş hüner sanatini alalaştırış üstüde izlenip iş tertibini katlı kontrol kıldı. Aldı bilen karbonluk polat asasını kepşerleb alının datlaşmaz polat birikme kavetini bir taraf kıldı. Kıylın divarlık turbu zapçaslarını cezmen aldı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Adaş, yani kançılık mı mıyız?
1: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre de kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Her az, balılağın ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne miyiginiz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı köste ya. Valla yakıştı.
1: Hey, dikkat kıl!
0: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.
3: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
4: Şalının gürüşkə aylınışıga 2400 saat, buğday maysısının ünüb dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu maysısının meyve berib pişiga 4380 saat, Kalı güçlüğünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muafiq buyurundun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi. Radio anlıqçı dostlar. Şincan Radio Televiziya İstansısının Vətən Mening Ailem programısı bu yecanlı dişberduk anlıqınınla rəhmət. Solushiting abunçalar terminalımızda düşürüp, teximi köp məzmunlardan xəbərdar bolsanla buludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışı için abonucular terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu için anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde kanunçılık arkalık tenterbiye küçlük devletini kovdap 15. 5 yılda kestplanı tüzeş sicil çoğunkurlaştırıldı. Taşı en yemeklik bihaterliki yoşurun hevpini baykıgan haman süratki tartış ammanın yemek içmek bihaterlikini kovdu di digen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde Şincan'daki gün organları yemeklik sahasındaki 5 tipik dilo misalini ilan kıldı degen mezmunda sözlep birimiz. Ama üçün emeli işgilip biri sahipimizde Piçan Nayelik her taraf ümit özeş merkezi de köp taraf hem türütkü bulup halk durmuşudaki kıyın mesleyle hal kılındı degen mezmun diktinladı bulundu. Hem de diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Govuyen Akbarat İşhanesi 15. 5 yılını başlaş, kadem iliş, yürüyüşlük, asası temelik akbarat ilan kılış yığını geçip, 15. 5 yıl mezgeli de tenterbiye küçlük devleti kuruşka ala kadar ehvallarını tanıştırdı. Devlet tenterbiye baş idaresinin başlığı Gavcı'dan tanıştırıp bulunduk dedi. Tenterbiye baş idaremiz bu yılın 5'inden başlap tenterbiye sahası da tüzeşini çoğunkurlaştırış yeli hareketini teşkillep kanat yaydırdı. Harekette tüzeştin başlap tutuş kılınıp çoğunkurlaştırış arkalık mesele hal kılındı. Bununki yadırılık maksat boğma halet çeklemesini bozup taşlap, kemtüklüklerini, aciz türlerini toluklap yeni vaziyet özgürüşü ve terakiyatı ünümlük takabül durup, tenterbiyenin köpkül kımeti ve fonk siyasini toluk cari kıldırıp, 2035 yılı tenterbiye küçlük devleti kurup çıkış nişanını işgı aşırış üçün puhtu asas seyliştin ibaret. Asasi mezmunudun karaganda tüzeşini çoğunkurlaştırış yeli hareketi 10 noktuluk sahe ve 31 noktuluk hizmetini çördep kanat yaydırılgan. Amevi musabıkı paaliydi, tenterbiye iktisadi paaliydi, tenterbiye cemiyetini tüzeşini kiliplaştırış arkalık, başkuruş cahide bulmaslık, mesuliyet, emelileşmeslik katarılık meselele noktuluk hal kılıngan. Ten hareket komandalarını terbiyeleş, başkuruşunu küçeytiş arkalık, yaşla ösmürlerinin ten terbiye muhiti saplaştırılıp, ten terbiye taşkı işlerini nazaret kılış başkuruş küçeytilip, mükemmel bulgan ruhlandırış doğru.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu kıtımkı Dilo ve Kanun sahibimizde Şincan'daki Gun'an organları yemeklik sahasındaki 5 tipik Dilo misalini ilan kıldı diyen mezmunda sözler birimiz. Yemeklik sahasındaki kanunu kılap cinayi kılmışlığa kattık zerbe verip, yemeklik bihaterliki müdafiye liniyasını müstehkemleş üçün Şincan Gun'an organlarının muhit yemeklik, doğru cinayetini tahkiklaş tarmakları dikkatini amının yemek içmek bir hatarlıkıge sicil merkezleştirip, sahtı mahsulat yasaj, sahtı mahsulat setiş, kanunsuz ticaret kılış, zeherlik, ziyanlık yemeklik setiş katarlık, türlük kanunlu kılap cinayi hareketlerge katlık zerbi verip, yemeklik bir hatarlıkıge hevip yetküzüdüğün cinayet zincirini kat'i üzüp taşladı. Tövende Abdunum Raylık Gun'an nazareti ilan kılığan yemeklik sahasıdaki 5 tipik dilo misalini uxturumuz. Birinci dilo misali, Ürümçi şehirdeki Maix'nin başkalarının tızımı aldırgan tavar markasıdaki sahtı tavarını setiş dilosu. 2025 yılı 13 ayda Ürümçi şehirlik Gun'an idarisi Tianshan Rayonluk Şöbi idarisi Maix'nin başkalarının tızımı aldırgan tavar markasıdaki sahtı tavarını setiş dilosunu paş kıldı. Tekşürülüşçe, Ürümçideki məlum Qavaq xanının lobini Maix zor paydı eliş üçün saxtı markedeki saxta naçar haraqını setivelip, özü ticaret kılıvatkan Qavaq xanığı koyup satkan. Saxtı haraq işkerliki bahalanıgan bulup, diloğu çetişlik sonma 310 min yenge yetken. Alaqadarının kılmışı Cunhua Xalq Cumhuriyetinin cinayi işler kanununun 214. maddesindeki belgelemeyi xilap bulup, başkalarının tızımı aldırgan tavar markasındaki saxtı tavarını setiş cinayeti çetilgan. Hazır teptiş organlarının ayıplışıge ötküzüp berildi. İkinci dilo misali, Ürümçi şehirdeki Jauex Katarlı kişilerinin kanunsuz tamakı boyumları ticareti bilen şugulunuşka çetiliş dilosu. 2025 yılı 8 ayda Ürümçi şehirlik Gun'an idarisi muhit yemeklik doğru cinayetini tahkiklaş şöbi idarisi Jauex Katarlıklarının kanunsuz tamakı boyumları ticareti bilen şugulunuş dilosunu tahkiklap paş kıldı. Tekşürülüşçe Jauex başçılıkıdaki cinayet şaikisi kanunsuz menfaatki erişiş üçün dümbüsüge somki

0: Agar iste'mol mojrosiga yo'liqsa, 12315ga telefon qilib huquqini qo'g'dash to'g'risida arz qilsa bo'ladi. Qonunga xilof jinoyat yip uchini bayqisa darhol 110ga telefon qilib saqchiga ma'lum qilsa bo'ladi. Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning bu maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solutioning abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solutioning abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çalıştırıp, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı ile birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojin, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojin'a Goshu koşulup, işki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichangkang, Goshu, Lingi Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet nahiye şehirlerde emili dükkanları Xeridalağa sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı bağısıga erişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-nın 14-cü günü Kuça şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqlar qorusu 1-ci nömr Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etçi dükkanda. 9-nın 15-cü günü Çayarnaya Egerçi kötüsü Altın Bürküt meydanı yendiki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etçi dükkanda xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Şunumla birgə bir qısım məhsulatlardan birini seti basa birini soğuat qılış pahaliyyəti ötküzlüdü. Şu günü dükkanı kəgən xeridala mukabatlıq pahaliyyət qatınışıb kütülmüge xuşallıqı erişalaydı. Konu xerida yeni xeridanı başlap dükkanı kəsə mukabat verildi. Məsəl soraş qızıqlıyına telefon nömrü 400-66-11-85. Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çalıştırıp, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı ile birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojin, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojin'a Goshu koşulup, işki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichangkang, Goshu, Lingi Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet nahiye şehirlerde emili dükkanları xeridalağa sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı bağısıga erişti. Kuş haber, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 14-cü günü Kuça şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqlar qorusu 1-ci nömr Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etçi dükkanda. 9-cının 15-cü günü Çayarnaya Egerçi kötüsü Altın Bürküt meydanı yendiki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etçi dükkanda xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Şununla birgə bir qısım məhsulatlardan birini seti basa birini soğuat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkanı kəgən xeridala mukabatlıq fəaliyyət qatınışıb kütülmüge xuşallıqı erişalaydı. Konu xerida yeni xeridanı başlap dükkanı kəsə mukabat verildi. Məsəl soraş qızıqlıyına telefon nömrü 400-666-11-85. Kanfuyan şirketi Önerven Roy'da 23 yıl çalıştırıp, Beijing Dongfang Beili Ozuqlık Tetkikat Oranı ile birlikte hem yemeklik hem doğru kılınlığı maksulat Jinmojin, Goshu'nu işlep çıkardı. Bu maksulat közünü rahat kılıdı. Jinmojin'a Goshu koşulup, işki kuvvet arkalık taşkı kuvvetini toluklap, közünüzü asıraydı. Kanfuyan'ın Fupinzi, Beichangkang, Goshu, Lingi Katarlık alkışlık maksulatları var. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet nahiye şehirlerde emili dükkanları xeridalağa sağlamlık cihati mulazimet kılıp, ulanın itiraf kılışı ve yakşı bağısıga erişti. Kuş haber. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9-cının 14-cü günü Kuça şəhəri quruluş ətirti poçt telegraf aylıqlar qorusu 1-ci nömr Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etçi dükkanda. 9-cının 15-cü günü Çayarnaya Egerçi kötüsü Altın Bürküt meydanı yendiki Kanfuyan məhsulatlarını məxsus etçi dükkanda xeridalağa 100 liranı məsləhət verdi. Şununla birgə bir qısım məhsulatlardan birini seti basa birini soğuat qılış fəaliyyəti ötküzüldü. Şu günü dükkanı kəgən xeridalar mukabatlıq fəaliyyət qatınışıb kütülmüge xuşallıqı erişalaydı. Konu xerida yeni xeridanı başlap dükkanı kəsə mukabat verildi. Məsəl soraş qızıqlıyına telefon nömrü 400-666-11-85.
3: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üydə tərlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv kuladı.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beriş.
0: Hürmetli radio anglıgıçılar, bu sahifimizde Pichan noyalik her tarafımı tüzeş merkezide köp taraf hem türtki bulup, halık durumuşudaki kıyın mesele hal kılındı degen mezmun diktinadı buludu. Yakında Pichan noyalik her tarafımı tüzeş merkezi noyalik her birlikten çekingenle işleri idaresi, davalanış kapaleti idaresi ve soru sanat bankisi Pichan noyalik tarmak bankisi bilen birleşip köp taraf birleşip hareketlenip, hemkarlaşıp küçük

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mümbet Bırak programısına alışılana karşılarımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde, Peyzavat nahiyyası da şinmeyler pişip, günler lezzetke toldi. Şinmey, kesbi, yezi kentlerini güllendirişke küç koştu, degen mezmurlarını anlatımız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde beyiş başlamcısı Liufey Kıskuçpakı bakmıçılıkı arkalık yezi kentlerdeki ortak beyiş yolunu açtı digen mezmun diye kıtınladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde. 2026 yıl Şincan, Kaşgar, Otra Asya yezi ilgilik maşınları, yezi ilgilik maddi eşyaları körgezmesi Peyzavat nahiyyası da ütküzülüp, yezi ilgilikige alakadar 400'den artık karhana Peyzavat'ta namayen bulduğu Katarlı kucurlarını anlatımız.
0: Radyo Anavuçla. Programımız Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtin aboneçiler terminalde maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığılı buludu. Әмді дейқтіңіна программымыздың тәпсілі мәзмолырды болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terlik de çınıqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işiltenleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə. Versal sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əjrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya kutan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Valla yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep vırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: алып, су тамчылары көлчек күчіп, инчке долқылларыны хасыл қылды. Айрыш севеті нахайты тезла лық тошты. Севетлердеки қысқуч бақының кепи серік әм тоқ болып, кепіні қайырып ачқанда, чың қысқуч баққа көшедін соус татлық бұрақ чықып тұратты.
1: Көлчекнің суының температурасы соғышқы башлады. Бір ел ішедеки әң алдыраш тұтыш пәсілі едіп келді. Bu yer Yancı Nayiz'deki Tunci Kıskuşpakı Bakmıcılık Bazısı, Denzil Bazırı Aktun kentindeki Beyluven Su Mesulatları Bakmıcılık Merkezi idi.
0: 450 mu kilidigan su yüzüde Kıskuşpakı Otkor Beylik, Çortan Beylik, Yeşil Rak Katarlık 20 ne çıkıl su mesulatı bekildi. Liu Fei kolvakni haydap gölçekni kesip ötüp kapesini taşlap torunu yıktı. Көк қасырақлық алтын рәң пұтлық қысқыч бақылары тордың чықты. Көлчек бойыды ке соғық зәнжірлік автомобилі қозғытылып, сақлап тұрған еді. Бойыл температура юқыры болғачқа қысқыч бақа нағайты сейміз, серіқи нағайты көп болды. Леофей ішкі сәрдің ашыдыған бір қысқыч бақыны өрді. Қысқыч бақының қорсықы көпіп кеткен еді. Hazır her günü 400 kilogram etrafıda kıskıç baka tutup atkan bolsa mı, yanıla ihtiyacını kandıralmayı vatatdı. Bu yıl kıskıç bakıdan ibaret bir türdülla, meksulat miktarı 10 netçi tonluğa yetip, ilgiriki yıllardakidin 70%'den yukarı boldı. İşik aldığı kelip setevalıdığan sodigerlerinin ayığı üzülmedi. Bahası mı nispetten yukarı boldı. Bazı sorigerler bu kıskıç bakının serip eti deniz boyu dikirlerdi mu kelişmaydıken deyişti.
1: 2014 yılı Liu Fei ayistikler Şinyan'dan yenci nayisi geldi. Hınanlık bu azmet Şinyan'da kıskıç bakı bir kıvatkılı bir netçil bulgan bulup işligen seri karamıtın körüstelmegen de keskılgan idi. Suçuluk baylıkı çekilmeyi uçurgaçka külemini kena etmekçi bolsa mı şarait yol koymaydı. Ama Yancı Nahiyesi Kaydu Deryası'nın yukur yakınlığı caylaşkan bulup, Tiyanşan'ın kar suyu soğuruş öz tonu boylap kölçeki yıkıp düşetti. Suyu süzük hem pakiz bulup mineral maddeleri yeterlik idi. Kölçek aslındaki toprak, su ve ot çöplerinin hemisi tabii şarait bulup, hiç kim çekilip bakmagan idi. Liu Fei bir karapla kıskış bakı bir kışta 7 ülüşü suğa 3 ülüşü baş kuruşka tayındı dedi. Bu sonu başka yerden pul hacilep mu seti valgalı bulmaydı.
0: Sonun yakşı buluşu atsız, yem beriş açkuç, buradaydıgan yemden pekat konak, serik burçak, küçük beliklarla bar bulup hiç kandak kuruç koşulmaydı. Su ösümlükleri tabii boluk ösüdü. Kıskıç bakının kasırak taşlışı, yoşurun işi, ozuk ızdışının hemisi o çöpler arası da buludu.
1: 10 yıldın buyan bu kölçek sınak tereyikisi de bir kıştın bazıga aylandı. Liu Feymu sırtın kelgen kıskıç baka bakıçıdın şu cayının özgeçe su mesulatları bakmıcılığı diki başlamcıga aylandı.
0: Lekin onu hakiki elip kalgını pekat soğulu emez. O yeni kelgen çağda kölçek eğizinin şaraitin açar, addi öylerde ultrattı. Yoldu mu meniş tez idi. Aktun kentideki kent ahalıları onu yat adam katardı görmedi. Adam küçü yetişmegen de kentdeki bir neçi kavul emgek küçü gelip, özten çepeş, laylatkalarını tazılaş, kapes tazılaşka yardımlaşıp, karangı çüşken de andın tarqıdı. Liu Fei iş hakkını hesaplamakçı bulganda başkaları kol polanlatıp ret kılıp yardım kıladığan iş bolsa tüzüt kılmağın dedi. Keyin o uzak müddetlik işçi yallap kol mu kol tekniki öğretti ve kentteki bir neçe eşinci emgek gücünün hemisini maharetki iyi kıldı.
1: Bazıda uzak müddet mukum işleyen kent ahalısının beş var. Belik tutuşunun avat mezgilegi kelgende etraptaki ammanımı bu yerge kilip işleşki celip kılıp, retleş, yeşki kaçlaş, orap kaçlaşka saat bu iç hak hesaplap, şu günü hesabatını üzdü. Kölçekte kıskış bakı tutuş aldıraş bulup geçiş bilen kentki eşinci emge güçlerge yakın etrapta pul tabıdığan yoldun biri köpeydi.
0: 10 yıl ötüp getti. Liu Fei emdi sırttın kelgen kıskış bakı bakıcı emez. Kentikiler onu görse, Liu Aka deb çakırışıdı. Kölçek boyudaki küçük öyler kaytadan remont kılınıp, oyla retlik yığıştırılıp, kölleri nahayeti yakşı ötü vatıdı.
1: Liu Fei'nin yan telefonunu ertigendin keşke tohtumayı sayırıp,

Yakında 2026 yılı Şincan Kaşgar Otur Asya Yezgilik Maşılları Yezgilik Maddi Eşyaları Körgezmesi Peyzvat Mayısı da ötküzüldü. Kırgızistan, Özbekistan hem de devlet içindeki başka ülkeler ve Şincan'ın içindeki 400'den artık Yezgilik'e alakadar karkanlar Körgezmeyi katlaştı. Bu nöbetlik körgezmede İpek yolu yitekleş terakiyat üstünde ortak genişiş, yezi ilgilikini halkaralaştırışının baş temi kılınan bulup, umumi körgezme külümü 50 bin kvadrat metreye yetti. Körgezme rayonu yezi ilgilik maşilleri, yezi ilgilik maddi eşyaları, yeni energiye yugurma kesplerinin terakiyat katarlıklarına ayrılgan. Körgezme boyumları tarihçılık,

Tarımcılık, bağlantılık, yezgilik mesbatlarını dəstləbki pişiklaş qatarlı yezgilik bütün kəsb zəncirgi çetildiğen bulup, cəmi 500 tür 2000 yürüştün artıq ilğar yezgilik üskünüsü mərkəzlik körgəzmi kılındı. Körgəzmi məzgildə Cənubi Şincan xalqaralaşqan yezgilik məxsus temlik mumbri və çigra halqıqan sodi yermengis ötküzüldüğen bulup, Akıl yezi ilgiliki, yezi ilgilikideki yeni süpetlik işlep çıkış güçleri Nahiye rayonu kesplerinin yokur süpetlik teyakiyat katarlık karalmalar çördülüp Çonkur muhakkime kanat yaydırıldı. Bu mezgilde yine Otra Asya karhançılarını odulaştırış, eşya obrut hemkarlıkı meksus meydan paliyet katarlıklar teşkilinip, Cungu yezgilik cabdukçılık kesbi bilen Otra Asya yezgilik karhalarının delcaydı odulaştırışıga türkü boldu. Şincan bütün memleket boyunca yez ilgilikini maşınlaştırış terakiyatıdaki noktuluk rayon bulup, 2025 yılı kadar asaslık dihkançılık ziraatlarının onursal maşınlaştırış seviyesi 91% yitip, bütün memleketinin otturç seviyesinin içip getti.

Yakında yanılık yartış, ehli iktidarlık yasımcılıkta Şincan'a nezer siliş bütün taratku ziyaret ömüki Lupnur nahiyesi geldi. Lupnur nahiyesindeki 3000 moğluk derecinin taşkırı kivezlikke yezigilik maşilleri özü heydeş üskünesi. Yezigilik üsümlük asraş ademsiz uçkusi. Ehli iktidarlık soğuruş sistemisi, etis çarlaş ademsiz uçkuz katarlık bütün yürüşlük, ehli iktidarlık uskunlar toluk sepilinip, ağduruş, teriş, perviş, kılış, yığıştan bütün ceryani ehli iktidarlaştırılıp, başkuruş, kontrol kılış işe aşırılıp, ademsiz meşgulat kılış nispeti 75% yetküzüldü. GFA Pen Techniques'nin ehli iktidarlaştırıp başkuruş arkalık 3000 mu kivezlikte pekat İki adamla barlı başkuruş perviş kılıç hizmetini tamamlap, adam küçü tenlerki zor derecede tüvelletilip, teriş ünümü östürülüp, pen tekniki arkalık akıl yezi ilgilikliği küç koşup, yezikken kesiplerin güllendirişke küç koştiki canlılık emeliyet ülgesine aylandı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakışık. Dikkat kız. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziyası Stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yetçi anlatış berdik. Anlığınınla rahmet.

Onun bu kəsb bilən şoğullanğınıqa 30 nəçə yıl bolğan bolub, uzaq müddət ammavi qatnaş mülazimətinin birinci sepidə çıng turub gəldi. 2005-ci yol ammavi qatnaş abdupusunun şopır buluş sübti bilən o çət yıraq bolğan Dapugo məhəllə liniyəsədə 10 nəçə yıl mülazimət qılıb, liniyə boyudiki ahallar bilən çoğun dostluq ornatdı. Uzaq yıl yolucularının turmuş qiyinçiliğini əl qilishiga yardan bərdi. O ilgiri memleketlik 1. May emgek medali, memleketlik emgek namunetisi, memleketlik milletler itibaklıqı terakiyatırgi namuneti qatarlıq şereplik namlarga erişken. Əmdi birlikte Gu Xiaofeng'nin rolini tutup 30 yıl kalıpni ildetidigan ammavi qatnaş yolini yürgenlik hikayesini anlaylı. Dastlabki yıllarda Gu Xiaofeng yıl boyu 2005-ci yıl ammavi qatnaş liniyasida növetçilik qilib Dapugo mahallasidagi chat yiroq liniyalarda uda 10 necha yil ishladi. Ayni chaqda mahalladagi ahollarning ichidagan suv qiyinchiligi bor edi. U avtobus haydash orliqida ammavi avtobus bilan ahollarga xolisona suv yetkazib berdi. Mahallaga turbusi yetkazilganga qadar u buni 5 yil davomlashtirdi. Adetki günlerde o yana teşebbüskarlık bilen liniya boyudaki yaşanğanlarının maddi eşya setevilişiğe yardan berip, balalarını mektepke apırıp ekilip, avtobusni koşunlar arsıdaki kalıpni illetidigan reştige aylandırdı. Gu Xiaofeng öz hizmetini yaxşı işleştin sırt, etrapıdaki ammağa yardan beriş yöleşini baştan ahır könlü yüpüküp geldi. 2007 yılı o başlamcılık bilen Mehir Şapkat yetküzüş ətir tukurup, köp yıllardın buyan cem'i 100 min yöntin artıq pul iyanı kılıp, alahaydı kıyınçılıkı bar aileler ve ilgi çakısız yaşanğallarga yardan berdi, yöledi. O yana iş kütüp durgan yaşlarının şopurluk teknikisini ögünüşüge teşebbüskarlık bilen iqtisadi yardan kılıp, ilgiri keyin bulup mahalladaki 8 nəfər azsallıq millet yaşının ammavi qatnaş iş ornığı çıkıp, işki kolu tayınıp muqim işe orlaşını əmelge aşırdı. Bugünkü günde organ partiya yaçaygısının şu cisi. İşçiler uyuşmasının muavin reisi bulan Gu Xiaofeng yanala birinci sep mulazimet bağısıdan ayrılmadı. O başlamçılık bilen milletler itibaklıqı boyunca ülgü körüstüş liniyası bərpa qılıp, avtomobil içige anarının danısı mulazimet təpsilatlarını sındırıp, köp millet iş hizmetçilerden teşkillengen pidailer mulazimet ətirde teşkillep, avtomobilga xalqı kolaylıq buyum bar sandıqını sepleb, illiqliq yetküzüş mulazimetini her bir qitimliq musabige uzartdi. Xalq qurultayı vekil bulup saylanğandan keyin o Jonghua milleti ortaq gavdisi eñini mustahkemleş, baş temsidiki təşviqatni cem'i 261 meydan qanat yeydirip, asasi qatlamdiki emgekçilerinin sadasini texim köpçaylarga yetküzdi. Ammavi qatnaş şopırlıqıdan ibaret bu xizmetni oddi dep qalmang. Faqat yo'lovchilarga chin ko'nglingizdan yaxshi muomala qilsangiz, ish o'rniga mas'ul bo'lsangizla kichikkina rol bilanmi o'xshash bo'lmagan kishilik hayot qimmatini yaratqili bo'ladi. Bu Gu Xiaofengning doim yosh xizmatdoshlariga deydigan so'zi. 30 necha yil chin turish jarayonida u avtobus chaqi bilan shaharning haroratini o'lchidi. Oddiy ish o'rnida millatlar ittifoqligining qalblarini illatish gullarini sug'ardi.

0: münasibetlik siyaset tedbirlerinin emeliyleşiş önemi, tecrübe, usul ve nöbette duş gelibatkan kıyınçılıkını tepsili ilgiledi. Kendi kölemde fikir teklif anladı. Wu Weihua bunlarını görsetti. Açlık bir hatarlı ki devletinin çoğun işi. Baş Şuji Xi Jinping'nin yezgiliki yeza dehkallar hizmeti doğrusudaki muhim bayanları ve devletinin açlık bir hatarlıkını kapalatlandırış doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhini çoğunkır ızıçılaştırıp, emeliyleştirip, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip vergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, açlık usulünü yerini yakşılap, teknikini tayinip aşırıştı çıntırıp, dikkatini buğday, konak, pırçak, katarlık, asaslık, açlık, ziraat merkezleştirip, birlik usulünü kendi kölümde aşırışına alığı sürüp, münbet etiz sortluk uruk, ilgar maşina yakşı usulünü birleştirip, önümlü aşırışını ilgir sürüp, devletinin açlık, pakta ve muhim yezgilik mesulatı bilen mukum, bihater temillişini kapaletlendiriş seviyesini umum yüzlük östürüş. Münbet etiz sortluk uruk asasını çıngıtıp, terilgü yerdin kölümünü tizgirleş, süpütünü östürüş ve yukarı ünümdü paydalanışını bir tutaş pilallap alıgı sürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunu yukarı süpette alıgı sürüp, türü kuruluşu meblağını yakşı baş kurup, unundun yakşı paydalanıp, kuruluşunun muyum noktasını yukarı ölçemlik etizgi koyuştu çıntırıp, yukarı ölçemlik etizini berpa kılgandın kiyinki başkuruş mekanizmini mükemmelleştirip, yukarı ölçemlik etizinin terakiyat yoşurun küçünü toluk kozgutuş. Vurukçılık pen tekniksi de ötkelgi ucum kılışını küçeytip, neticini aylandırıp, paydalanışını tizletip, tekim köp sortluk vurukunu münbet etizgi terip, dehkallarını nefiyet güzeş. Akıl yezgilikini zor küş bilen terakki kıldırıp, sünni akıl, çoğun sallık malumat katarlık teknikiladın, universal paydalanıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini zamanı bir yezgilik terakkiyatının yeni motoruğa aylandırış gerek. Wu Weihua bunlarını tekitledi. Yezgilikini maşallaştırışının yukarı süpetlik terakkiyatıga, kanunçuluk tepekkürü ve kanunçuluk usulü arkalık türtkü buluştu çıntırıp, yezgiliki maşini cabduklarının kurulmasını sıcıl elalaştırıp, ilgar, kullanışan yezgilik maşinlerini umumlaştırıp işletişini tizletip, yezgilik maşinini setiveliş ve işletiş yardım pülü, yezgilik maşinisini bırakılıp yanılaş yardım pülü siyasetini yakşı emeliyleştirip, yezgilik maşini cabduklarının seviyesini östürüş. Yezgilik maşinisi ticaret mulazmet asası gevdelerini pahalı yetiştirip ve zoraytıp, yezgilik icdimaiylaşkan mulazmetini zor güç bilen terakki kıldırıp, yezgiliki icdimaiylaşkan mulazmet sistemisini takamıllaştırıp, dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş mulazmet endizisini mükemmelleştirip, yezgilik maşinisi teknikisi boyucu terbiyeleş, yetekleşini çın tutup, yezgilik maşinisini şiltiş önemi ve
1: üner sənətini dəlilləş, əvrişki yasaş, ixtidar təkşürüş, ölçəş, az türkümdə sınaq dəriqsədə işləb çıxırış qatarlıq quruluş tipidiki mülazimət funksiyalarını mükəmməlləşdirimiz. Yeğəncə pən texnika ötkiligə hücum qılış sistemsini təkamillaşdırıb, yeğən süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez tərəqqi qıldırıb, pən texnikada yeğənlik yartış bilən, kəsibdə yeğənlik yartışını yuğuruş arqılıq, yeğəncə sanayətləşdirişinin tez tərəqqiyatıqa tirək bolimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. 9-cı ayının 10-cu günü saat 10-cı Şərqi Cunqar Vəndən Musbət Mənpi 1100 kilovoltluq alaydı yuqarı besimlik turaqlıq tok yetküzüş quruluşda 2026-cı ili sırtqı yetküzülgən tok 50 milyard kilovat saatdən eşib məmləkət boyuca alaydı yuqarı besimlik turaqlıq tok yetküzüş quruluşda baş orunda turub Xuadun rayonunun iqtisad cəmiyyət tərəqqiyat üçün energiya kapalet asasını müstəhkəmlədi. Şərqi Cunqar Vəndən turaqlıq tok yetküzüş quruluşu dünya boyunca tok besim dərəcəsi ən yuqarı, yetküzüş sığımı ən çoğ, yetküzüş arlıqı ən yaraq bolğan alayda yuqarı besimlik tok yetküzüş quruluşu. Şundaqla Şincandiki Şincanın tokunu sırtqı yetküzüş alayda yuqarı besimlik ikinci yol bolup, liniya umumi uzunluğu 3293 kilometr. 6 ölkə avtonom rayondan halqıp ötüdü. Kuruluş işqi kiriştirilgendin bu yan, bu da 5 yıl sırtkı yetküzülgen tok miktari memleket boyuca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluş işçi de birinci orunda turup

0: geldi. Bu yıl yazda Anhui ülkesinin tok işletiş yükü de arka arkadan yeni pelli görüldü. 8. ayda bütün ülkenin tok işletiş yükü 2 katım 69 milyon kilovattın eşip getti. Hıfi, Şuancheng, Ma Anshan Katarlık 13 vilayet şehrinin tok işletiş yükü de tarihi rekord yenilendi. Devlet Elektrik Tori Şinjang Elektrik Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga tok işletiş yukarı pellisiga taqabul turish uchun Sharqi Jo'ngar Vannan turaqlik tok yetkizish qurilishining rayon halqib tok yetkizish afzalligini to'liq joriy qildirib, Sharqi g'arbiy rayonlarning tok ishletish vaqt farqidan foydalanib, Sharqi Jo'ngoning kashlik yukarı pelli mazgilini elektr energiyasi bilan ta'minlashga unumli tirak bo'lganligini aytib mundoq dedi. Qurilishda eng ko'p bo'lganda 11 million kilovatt tok yetkizgili Anhui ülkesi elektrik torunun yukarı pelli mezgilidi ki tok işletiş yükünün tahminen 6'dan bir kısmını halkılıklı buludu. Bu 50 wattlık 200 milyon çırakını yorutkanı beraber. Tok yetküzüş yolunun bir hatar mukum yürüyüşü kapalıklı kılış için ademsiz uşku, akıl, maşina, hadımla çarlaş birleştirilen strolup yürüştürüş, asra sistemisini berpa kılıp, püsküllerinin meşgulat ehvalını gözetiş, tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almıştırış haleti, tok almıştırış kılapağını katarlık yadrolik püsküllerinin yürüyüş haletini her vakit ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda, Şinjan'da temperatura tarihtiki okşaş mezgildikidin yukarı seviyeye yartıldı. Sanji tok almıştırış ponkitida köpketim 40 Celsiya gradüstün yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Gralishmi uskunlar yuqori quvvat bilan aylanganlikdan qizib ketib, tok yetkizish bexatarligiga bir qadar cho'ng sinoq elib keldi. Liu Wenlong yurishtirish asrash xodimlarining ko'p xil tadbirini tan qo'llanib, uskunlarning takshi muqim yurishiga kafolatlik qilganligini aytib mundaq dedi. Bir gavdalashgan sog'liq ma'lumotlarini ko'zitish tizimiga tayinib, puskullarning temperatura o'zgarishiga har vaqt diqqat qilib, tok almashtirish klapanini sovutish tizimisi, sanoat suv tizimisini charlab tekshirish qitim sonini ko'paytirib, suv purkib, temperaturani tovallatish qatorliq tadbirlarni amaliyalashtirib, puskullarning takshi muqim yurishiga haqiqiy kafolatlik qildik. Tomuz yazdaki tok işletişinin yukarı pelli mezgeli de Şarkı Cungar Vennen Turaklık Tok Yetküzüş Kuruluşu'nun sırtkı yetküzgen toki cemi 20 milyar kilovat saatten aştı.
1: Stansımız muhbiri Yanju haber kıludu. Bu yıl Abdonom rayon şehir pazarlardaki turalgu kuruluşu süptini meksus tüzeşini tez alga sürüp dikkatini amının inkası küçük bolgan turbi yolu tosulup geliş, öylerden su ötüş, tamga çak getiş, turkundan purak yeniş katarlık turalgu süptirki ortak meselelerge merkezleştirip bütün zincirlik universal tüzeşini kanat yaydırıp şehir pazarlardaki turalgu kuruluşu süptini bütün küş bilen östürdü. Yakından bu yan Ürümçi şehrinin Şimgo rayonadaki Tianjinfu 2. kararlıq tür kuruluşu meydanada 8 turalgu binası türüde ciddi kuruluş kılınvatatdı. Bu türde 2026 yılının ahırda bina ögzesini toluq yepiş mölçerlendi. Bu türne Jongo Binakarlıq 3. kuruluş idarisi guruhi Şinjan Çeklik şirketi kuruluş vazifesini üstüge alğan bolup, umumi kuruluş kölümü 158.100 kvadrat metr. Türünün texnika baş injeneri Xen Jun Qiang muhbirga binalarının hemisinin yaxşı öy ölçümü boyunca silinidiganlığı, turxundan puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammağa dəxli yetküzüdigan məsələlərini mənbədən tügitiş üçün yeni hünər sənət, yeni material işlətilgənligini aytıp mundaqdı. Məsələn, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvətini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaj yünər sənitini qollanıb, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvətinin çüşüb getişidən saxlandıq. İlgiri turxun yasajda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanatdıq. Bunun da üstü və asınqi qısmıda yim etilməslik əhvali körülgəşkə turxun bilən azasi gəvdə qurulması da betonni quyuş basqıçıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5. ayda Abdonom rayon şəhər bazarlardaki turalgu quruluşu süptini məxsus tüzəşini başlab, diqqətini aşxana,

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: Sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqcı dostlar, bu sahibimizdə biz qaysi ciddi qutquzış bilimlerini bilvelişimiz gerek degen məzmunu sözləb verimiz. Hər yili 9-cı ayının 2-ci şənbi günü Dünya Ciddi Qutquzış günü. O xuddi bir mayakka oxşaydı. O, bizge turmuş deyinizdə kütülmegen adıslarının hər vaqt hücum qılıb keledigallıqını əskertidu. Ciddi qutquzış bilimlerini egiləş dəl vaqtıda bir xətər portqa qarab mağalaydıqan qutquzış paraxtıdır. Bugün biz birlikte ciddi kutkuzuş bilimleri dünyasına girip hayatlıkka kapaletle kılaylı. Nefes yolu da gayri nersler tosulup geliş. Yemeklik ya ki gayri nersler balının nefes yolunu kısıvalganda, eğer yütelelmezsek, nefes tezleşiş, çarayı kökürüş kadarlık alametler görülse, derhal xeymil ciddi qutquzuş usulunu qollanış kerek. Balalar, yani bir yaştın yuqurlar, qutquzguchi onun kaynada durup, işki beliki bilen belini kucaklap, bir qolida muştumini tügüp, kindiknin üstüdeki orunga tirep, yani bir qolida muştumini tügüp, tez süratte qorsaq kısmığa urup, gayri nersler çıkıp ketkice tekrarlaş kerek. Bu vaqtlar, yani bir yaştın töverler. Bu vaqtning yüzini astınqi bilek qırtıp, alqan tövü bilen bu vaqtning

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdik, anlığınınla rahmet. Teximi köp məsmullarını yana Slow Shedding abunçalar terminalını düşürüp, anlısınız buludu.

0: ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، جۇڭيى تېبابىتى جەھەتتىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەۋزەللىكى نامايان قىلىندى. كېسەل كۆرسىتىشكە ۋاقتى بولماسلىقتەك يۈزەكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىشتىن پەسىلگە ماسلىشىپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى ئالدىن قوغداشقىچە بولغان جەرياندا داۋالاش مۇلازىمىتى پىكىر يولى تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتى. غەمخورلۇق ئۆتكىلى تېخىمۇ ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلدى. كېچىدە كېسەل كۆرۈش ئۆيىدىكى چاقناپ تۇرغان چىراغلار داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىكى كېسەللەرنىڭ ئېھتىياجىنى مەركەز قىلىشتىن ئىبارەت ئاساسىي مەقسەتنى جۇلالاندۇردى. ۋاقىتنى ئۇزارتىپ، كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، سىغىمىنى كېڭەيتىپ، ئېھتىياجغا ئاساسەن مەخسۇس بۆلۈم كۈچىنى ئۇدۇللۇق تەڭشەپ، خەلققە قولاي تەدبىرلەرنى ئىنچىكە پۇختا ئىشلەش ھەمدە ئەلا سۈپەتلىك جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى مۇلازىمىتىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى ھەقىقىي كۈچەيتىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. Növbette Abdonum rayonunun her kayısı çaylardaki has meyveler yığıveliş pesliğe girdi. Yetiz başlarda dehkalla meyve üzüş bilen aldıraş buluştak mol usul şatlıkı çümgen menziri varlığı geldi. Yakından bu yan Poskam nahiyasındaki 1500 mo yerdeki taş alma merkezlik yığıveliş mezgeliğe girdi. Poskam nahiye Ahtam yezdeki bağvan Tian Wenbin'nin taş alma beğda yumulak, dallık taş almıla, koyuk şah yopurmakla arsızı sangılap durattı. Taş almanın kuşedi her tarafı tarılıp, kişini alaydı celip kılattı. Taş alma beğda işçila, üzüş, sanduku kaçlaş bilen aldıraş boluvatkan kaynak mol usul menzirisi namayen boldı. Tian Wenbin muhbirga, hazır taş alma setiş hizmetinin umum yüzlük kanat yedirilgallıkını eğitip mündak dedi. 56 mo yerde taş alma östürdüm. Asaslıqı Shandong, Şarkı Şimal, yana Guangdong qatarlıq jaylarıqı selip atımən. Jongudiki Munaq Üzüm Makanı degen güzel namı ba Atush şehride Munaq Üzüm merkezlik pişip üzüş mezgeliğe kirdi. Bağvalla üzüş ayırıp kaçılaş bilen aldıraş idi. Bu üzümle soğuk zancırlık eşya obrot şekilde memleketinin erkayız jaylardaki bazarlarıqı yetküzüldü. Üzüm setip alğıcı sodigar Mustafa Ablat muhbirge mındaq dedi. Cemi 1500 tonnadan artıq üzüm setip ilişini planladım. Munaq üzümünün süpiti aldın qatarda turdu. Şuna bazırımı naiti ittik. Lopnur dayastiki Huylu Dehkancılık Ormancılık Mivi Kəsbi Kooperatifinin nəşbüt östürüş vasıta sancaq sancaq nəşbütlə şaqlarğı lıq dolgan idi. Nəşbüt üzgüçülə Meyvelik derekli arısta uyaktın bu yakı ötüşüp, neşbüt üzüş ayrış bilen aldıraş idi. Kooperat mesulü Louis Muhbirga, tüzü pöle perviş kılış, asıraş neticisi de bu yılki neşbütlerinin danıs tekşi, oturç eğrılıkının 150 gram etrafı da bolgallıkı, süpte ela bolgaçka, nurgun setivalıqı sodigerini kilip setivilişki celip kılgallıkını eğitip mündak dedi. Neşbüt bazımızdan ilgilen külümü 500 mu? Bu yıl her mo yerden 4 tonnadan, her mo yerdeki tavar meyveden 3 tonnadan artık hosil aldık. Bu yıl körgül gelgen lobellamo naiti köp.
0: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Jongo Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabakısı 8 gün keskin rakabetleşiş musabakının türlü gün tertiplerini oğuşluq tamamlaş neticesi de 9. ayının 11. günü Kumul şehrede muvaffaqiyetlik ayaqlaştı. Bu qitimki musabaka 9. ayının 4. günü resmi başlandı. Musabaka liniyesi Kumul Turpan'dan ibaret işki şehirini, hem de yardan, çöllük, kumluk katarlık yipek yoludaki özgece yer şehrini doğrusuğa kesip ötüdüğen bolup, umumi musabaka 2500 kilometr. Olahide musabaka bölüki 1300 kilometr'ı yetidu. Musabaka devlet işçi ve sırtıdaki 35 avtomobil etirdi. Yukarı seviyelik 126 mahirini yukarı pelledeki musabaka yolunda cesaret bilen can tikip musabaka ilişkiye celip kıldı. 2026 yıllık Jongo Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabakasının devletler grupsi boyunca birincilikke erişkücü. Kayu Rally Avtomobil Etirtinin mahiri Neris Terik muhbirga mındaq dedi. Nahayti xuşal boldum. Men üçün bu en qaltıs bir meydan musabıqı boldi. Bu cay, bu rayon bölüki intayın güzelken. Bu bir meydan haqiqi ralli musabıqsi. Motosiklet ve motosiklet mahirleri üçün etkanda intayın zor sınaq boldi. Keler yili körüşeyli. 2026 yıllık Jongo

0: Ахайдау халқара мотоциклет дала ралли мусабақсы Құмыл шәһри нұқтылық барпа қылған мәдәният, тәнтәрбие, саяхатчылык юғырылған үлгілік марка болуш сүпті білән, өзгеча ипек жолы чөллік байлықы әвзәлікеге таянып, тәнтәрбие махараты, район мәдәнияты, бүтін район саяхатының чоңқыр юғырылышыны ішқа ашырды. 2026 yıllık Jongu Dahaydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabaqsi Dövlet Grupsına yardımcı küş bolmağan motosiklet grupsı boyunca birincilikke erişkücü Jishin Taratqusi Sərxil Tor Avtomobil Atırtının Mahiri Zakir Yaqub Mundaqdiri. Bu qetim Dahaydao Rally Musabaqsi nahayti yaxşı ötküzüldü. Bunundan keyin Dahaydao Rally Musabaqsinin texmu tərəqqi qilishini ümit qilaman. Yerlik avtomobil mahiri bo'lish sifatim bilan mamlakatning har qaysi joylaridagi yana butun dunyodagi dala havaskorlarni Dahaydaudagi Dahaydao Rally musobaqasiga qatnashishga taklif qilaman.
1: Endi avtonom rayondagi 16 shaharning avaroidin ma'lumot anglatamiz. Urumchi dava ochiq temperatura 19 dan 32 selsiya gradusgacha. Altay dava ochiq temperatura 15 dan 30 selsiya gradusgacha. Çöçek dava ocak temperatura 15'ten 30 Celsius'a gradis kucha. Gulcu dava ocak temperatura 15'ten 32 Celsius'a gradis kucha. Bortala dava ocak temperatura 16'den 31 Celsius'a gradis kucha. Karmay dava ocak temperatura 21'den 32 Celsius'a gradis kucha. Kütün dava ocak temperatura 15'ten 34 Celsius'a gradis kucha. Şihanzda hava ocak temperatura 15'ten 33 Celsius'a gradis kucha. Sanjida hava bulutluk bulup keyin echilidi temperatura 16'dan 33 Celsius'a gradis kucha. Kumul dava ochoq temperatura 15'dan 33 Celsius'a gradis kucha. Turpanda hava bulutluk bulup keyin echilidi temperatura 24'dan 38 Celsius'a gradis kucha. Korlu dava ochoq temperatura 20'dan 32 Celsius'a gradis kucha. Aqsuda hava bulutluk bulup keyin ötkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 17'dan 28 Celsius'a gradis kucha. Atışta hava bulutluk bulup, kiyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 14'ten 28 Celsius'a gradis kucha. Kaşkar'da hava bulutluk bulup, kiyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 27 Celsius'a gradis kucha. Xotende hava bulutluk bulup, kiyin eçilidi. Temperatura 18'den 30 Celsius'a gradis kucha. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 19'den 32 Celsius'a gradis kucha bulut. Örmetlik radyo anlıqçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzıgül Xalıq, Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısını anlıqınınlaq rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını düşürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimki programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifimizda Xinjiangni oylanib g'ayrimoddiy madaniyat maraslariga singishish degan mazmunda so'zlab berimiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda Turpan shahrida to'liq kurs maktabi bo'lmaslik holatiga xotima berildi degan temada so'zlab berimiz.
2: Yorqin ism sahifimizda kapsharlash mohiri Wang Jiangni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slow Shooting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıqılıp olurdu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Ürümçi Tianshan aeroporti tamujnisining statistikalik sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 7 oyida Ürümçi aviatsiya portining chegaradan kirish chiqish hayotiy kuchi sijil urg'ib, nazorat qilib boshqurilgan chegaradan kirgan chiqqanlar jami 721400 odam qatim bo'lib, bu turqi o'xshash mazgildagidan 30.28% oshgan. Nazorat qilib boshqurilgan xalqaro yo'lovchilar navbatchi aeroplani 5411 aeroplan qaytimiga yetib 21.79% oshgan. Ko'zni chaqtiradigan sonliq ma'lumotlar Xinjiangning Yipak yo'li iqtisod balbag'i yadroliq rayoni bo'lish afzalligining borgan sir gavdalanayotganligini aks ettirib bergan. Oldingi 7 oyda Ürümchi Tianshan aeroporti tamujnisining nazorat qilish boshqurishi orqali chegaradan kirganlar bu turqi o'xshash mazgildagidan 28.12%, chegaradan chiqqanlar 32.132% oshgan. Chegaradan kirgan chiqqan navbatchi aeroplan jihatida chegaradan kirgan navbatchi aeroplan 2704 aeroplan qaytim bo'lib asosligi Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston qatorliq O'rta Osiyo davlatlari va Jungu Shangang qatorliq rayonlardan kelgan. Chegaradan chiqqan navbatchi aeroplan 2707 aeroplan qaytim bo'lib kirish chiqish tang jalinishdek yaxshi vaziyat borligi kelgan. Sijil eshiyotgan yo'lovchilar iqimiga qarata Ürümchi Tianshan aeroporti tamujnisi nazorat qilish boshqurishni yanima chig'itish, mulozimatni yanima inchikilashtirishda ching turdi. Bir tarafdan yo'lovchilarni aql tekshirish qurilishini cho'nqirlashtirib, infra qizil nur orqali temperaturni o'lchash sepi kirgizishdan boshqa shakldagi uskunalardan to'liq foydalanib, yo'lovchilarni sezimsiz tez tamujindan o'tish imkoniyatiga ega qildi. Yana bir tarafdan xalqaro aeroplan olmashadigan yo'lovchilarga qarata bir bilet bilan oxirgacha yetkazish yük taqlarını bivasta toşuşunu nazarat kılıp başkuruş mulazimetini yolga koyup, aeroplan almışışını udullaştırış vaxtını 50%'nin köpere kıskartıp, halkaralık yolucularının almışış ünüm iktidarını östürüşünü işe aşırıp, yolucularının seferge çıkış təsiratını yukarı götürdü. Yukarı ünümlük, kolaylık bulan tamojinin ötküzüş mulazimeti, cungu ve çetel yolucularının birdek yakşı bahasıya erişti. Yil boyu Jungu bilan Qozog'iston orasida qatnab savdo aloqasi bilan shug'ullangan yo'lovchi Jang Afendi hayajonlangan holda mundoq dedi. Har qatim vatanga qaytganda Ürümchi Tianshan xalqaro aeroportiga qo'nishni tanlayman. Bu yerda tamujindan o'tish sur'ati borgan sir tezlashibdi. Aqliy iqtidorlik uskunalar bek qulaylik. Necha minutlar chegaradan o'ngishliq kirgili bo'ldi. Qolaylıq port mulazimeti onun çigara halkıgan suada səpərge çıxış ünümünü zor dərcədə östürdü. Ürümçi xalqara aviasiya linəsi torunun qaplaş dairisi sicil kenaydı. Hazırgıca Ürümçi Tianshan xalqara aeroportada uçuduğun xalqara rayon yolucu transport aviasiya linəsi 30-ğı yetib, Otra Asiyadaki 5 dövlətinin asaslıq şəhərlərgə tutaşdı. Həm Moskva, İstanbul, Bangkok qatarlıq alqışlanğan mənzilgahlağıca təhərlərgə

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümi 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataq kılıp işiltəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir gayriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğa. Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otur hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselir vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Turpan şehirde toluk kurs mektubu yok buluş haletige hatemi berildi degen mezmunda sözlep birimiz. 9 ayının 7 günü bu yıl yeniden tesis kılınan Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöyesi Turpan Mektep Rayonu 2026 yıllık yeni okuyucularını kütüb aldı. Bunun bilen Turpan şehirde toluk kurs mektubu bulmasılık haletige hatemi berildi.
1: Tizimga aldırış meydanında memleketning her qaysi joylardan kelgan yangi o'quvchilar kelgusiga bo'lgan arzuni ko'ngliga bukib, orqa-orqadan maktabga kirdi. Maktab ichida tizimga aldırışqa yetaklash, yuk taq toshish, siyosatdan maslahat berish qatorliq mulozimat punktlari ta'sis qilinib, yangi o'quvchilarni bir punkt shaklida maktabga kirish mulozimati bilan ta'minladi. Yeni okuguçularını kütüveliş pidayılar mulazimet edirdi. Yeni okuguçularını tizimletiş, yatakı uğruluşuş qatarlıq resmiyetlerini tamamlaş ceryanığa bir yetekçilik kıldı.
0: Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöyesi bu yıl Maarif Ministerliğinin tasdiqlaşı bilen tesis kılınan hükümet başkuruşudaki toluk kurs katlamadaki Kespi Tekniki Daşöyesi bulup, əslidiki Şincan Yenik Sanayet Kespi Tekniki Şöyani. Şincan Sanayet Kespi Tekniki Şöyani'ni biriktirip derisi östürüş asası da teşkillengen. Daşöy'nin baş mektep rayını Ürümçi şehirge, Turpan mektep rayını Turpan şehrinin Toksun nahiyesige caylaşkan. Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşöy'si Turpan mektep rayını da soda uçur tekniksi katarlık noktuluk sahalini öz içige algan Turpan şehrinin iqtisadi, ictimai tereqqat ihtiyacı ve evzel kesplanın uğurlaştırılışıga zıç maslaştırılgan 7 kesp tuncu türkümde tesis kılıngan.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde kepşerleş mahiri Wang Jiang'ni tanıştırımız. Çapçal şibe atınım nayesigi caylaşkan Yitay, ili enerji çeklik şirketinin yılığı 1 milyon tonna kömürdün may eleştiri kuruluş nek meydanıdaki yip aletiki burandın müdafiyeleniş meşgulat lapısı da kepşerleşten çıkan ot uçkunu çaçırap durattı. Kepşerçi Wang Jiang kepşerleş kalpını elibetti. Pişanısının ter tamçıları tepşirep durattı. O yenideki şagırdığa kepşerleştin muhim noktalarını çüşendirişke başladı.
1: 3 mm. Bu bir tal erenç tasmanın kelilliği bulup, muşu bir kavet nepiz datlaşmas polat ester. Tür kuruluşu aldığı koyulgan kıyın teknikilik imtihan sualı bulup kalgan idi.
0: Wang Jiang Shanxi Kimya Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketinin birinci sep kepşertisi bulup, ilgiri 8. nöbetlik memleketlik işçi hizmetçiler kespi maharet musabıksının kepşerçi musabıksı da memleket poşa işkençilikki erişken. İlgiri kim bulup memleketlik birinci may emgek midalığa, Shanxi ölküsünün tekniki mahiri, Sençin hünervini katarlık köptürde şerefki erişken. Bu yıl 3. ayda o yurtte Sençin'den hoşluşup, 1000 çakırımlık musabını besip, iyiliği berip, bu türünün kepşerleş avantgardı buluş süpütü bilen alaydı birikme turubunu kepşerleş ötkülüge hücum kılış vazifesini zimmesige aldı.
1: Bu türde 26 mm'lik, 15 krom molibdi, polat asasqa 3 mm'lik datlaşmas polat esterlik birikme turuba köp miktarda maslaştırıp işletilidu.
0: İki xil materialının eriş noktası sıxtın keniş koefisientinin farkına ait çoğun. Onun üstüge eli de yıl boyu şamal köp çıxıdı. Kış pəsli de temperatura tövən bolğaçıqa kumburan turbi eğizgi asallı kırıb alıdı. Anı materialının soğutuluş süreti tez bolıb kəpşerleşte, səllı bir xəstəlik kılınsa hava töşükçisi payda bolıb, erimeslik içki kısmı da dəz ketiş qatarlıq nuxsalla görülüdü. Kepşerleşte hatalıkların sığımçalık nispeti intayın tüven. Bu mu bütkül türdeki en çok teknikilik boğma haleti hesaplanıdı. Murakkep hizmet ahvalığı karıta Wang Jiang ve alaylı materyal kepşerleş kollektifi kavetlege bölüp kepşerleş hüner sanatini alalaştırış üstüde izlenip iş tertibini katlı kontrol kıldı. Aldı bilen karbonluk polat asasını kepşerleb anın datlaşmaz polat birikme kavetini bir taraf kıldı. Kıylın divarlık turbu zapçaslarını cezmen aldın, 150 siltiye gradus kışı kızdırgan dinkin andın kepşerler. Nek meydanda pütülle yem etilgen borandın müdafiyeleniş lapısı yasap, kum boran kaşelesini tüketip, birikme turbunu kepşerleş kıyım buluş meselesini türmü tür el kıldı. Hünerven rohi zerriçile arısıgı yoşurunğa bulup, grup bulaş ağırlıkı, sılıklaş iniklik derisi, kepşerle süreti cihette her bir türlük parametrede murassa kılışkı yol koymadı. Ötkelgi hücum kılış nek meydanında teknikide bösüş hasıl kılıplı kalmay, tekimi muhimi hünerge davamlık varıslık kıldı. Wang Jiang ve kolluktup, ögütüş, yardım veriş yetekleşini muhim mesuliyet dep bildi. Kuruluş meydanı da kepşerleştiki örü turuş haleti, kepşerli güçünün bulunudun tartıp tok ekimini tanışaş, kepşerli güçünü işiltiş ritimi gıça ustaz şagird yeteklişi de kılçı bir hastalık kılmadı. Kepşerleş yoçkunun süpütü de davalgış körülsüla derhal süpetini kaydı iniklaş yığını teşkillep, anı materyalini bir mi bir çubup tazılap, kepşerleş parametri meşgulat usulunu kolunup, meselenin menbesini tepip çıkıp, yanımı alalaştırıp tanışıydı. Türde iş ornığı çıkışını bahalaş kattık tüzümünü yolu koydu. Emeli meşgulat bahalaşı da layakasız bulgan kepşerleş işçilerinin meydanı girip meşgulat kılışıga kat'i yol koymadı. Hazırgı kadar Wang Jiang ve onun kollektifi tür boyunca 15 yaş kepşerçini yetiştirip çıktı.
1: Kepşerleş meşgulatı cephalık, yay nuri, tere ve közni asallı köydürdü. Şucaydaki nurğun yaş bunu görsela arka kadar çeydü. Şundak bolsa mı Wang Jiang katarlıklar yanıla emeli meşgulat dersi ötüşünü davamlaştırıp ünlerini puhta tetkik kılışını halaydıgan yerlik şagırtlarını sevritçallık bilen kütmekte. Uzun yıl bu kesip bilen şoğullanış davamı da Wang Jiang yeni materyal, yeni öner sənət boyunca 120 nəticə türünü etişki qatnışıb, köpxil optimatik kəpşərləş texnikisini umumlaşdırdı. Bugünkü gündə o, 10 nəticə kişilik alayedi kəpşərləş zərbidarlar bənini yetiştirib çıxdı.
0: Şənşidin iliqi kəlgəndə Vangcan və Şənşilik bir türküm quruluşçılar qatlıq sınaqlarının ötələydiğin kəpşərləş texnikisi tayınıb, energiya quruluşudaki qatlıq qeyinçiliklərini yenibli qalmay, teximi mühimi pişqan əməli məşğulat hünər sənəti, ehtiyatçan məşğulat ölçümünü çıqıra rayında qaldırdı. Qatar-qatar borandın müdafiəliniş lapaslarda kəpşərləşdən çıqqan uçqullar toxtumay çaqnab, bir tərəfdən dövlət dərəcəlik energiya türünün Alğı sılçışını tezləsə, yəni bir tərəfdən maharət çoğunu sıcıl davamlaşdırıb durmaqda.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yoldaş, yana kançılık mı mıyız?
1: Kilayıl dep kaldı. Yana 30 kilometrelik kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Haras, balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı göster ya. Valla yakıştı.
1: Dikkat kıl.
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.
3: Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vaxt kedidu?
4: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dazdıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan radyo televiziye stansının mümbet bırak programısına alışılana karşılarımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde, Peyzavat nahiyyası da şinmeyler pişip, günler lezzetke toldi. Şinmi, kesbi, yezi kentlerini güllendirişke küç koştu, degen mezmurlarını anladığımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde beş başlamcısı Lüfey Kıskuçpakı bakmıçılıkı arkalık yezi kentlerdeki ortak beş yolun açtı degen mezmun diktanadı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. 2026 yıl Şincan, Kaşgar, Otra Asya yezi iyilik maşınları, yezi iyilik maddi eşyaları körgezmesi Peyzavat nahiyyesi de ütküzülüp, yezi iyilikige alakadar 400'den artık karhana Peyzavat'ta namayen bulduğu Katarlı uçurlarını anlatımız.
0: Radyo ama uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtin abunçları terminalde maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığılı buludu. Hem de diktiğinle programımızın tepsili mezmuları da bu olsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radyoya anguçla. Dövette peyzvat nayisiki tutaş ketken çinmi zarlıklar büyük baraksan özken bulup, şakları sözün kızıl toğuk meyvelerge tolup, ısık şamal elip gelgen meyvelerden suz tatlı kuşiydi, yez kışlaklarını kaplıgan idi. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nazar sahipimizdi köpçilikke, peyzvat nayisiki kiçikkeni çinmeyinin kandak kılıp çöl bayabandaki bostallıkta yeltiz tartıp üzüp, Amının kırımını aşırıp beyişiğe türütkü bolğalıq doğrusu da sözləp birimiz.
1: Peyzavat nahiyyəsinin yeni məhəllə bazırıda bağlardaki şinmey şaxları meyvillər bilən lıq dolğan bulup, meyve yüzüdeki bir qəvət nepiz qırau astıdın qeyniq sözünrən yaldırab duraddi. Özünün şinmey beyğıda tez yollanma xizmətçilər bilən meyve üzüş, orap qaçılaş bilən aldıraş yürgən bağvən Abdurrahman Qadır mundaq dedi.

0: ilgiri meyveler pişkanda pekat etiz beşide turup başkalarının kelip yığılışını kütettik. Hazır tez yolan mulazmetini bağ etiz başlarıcı yetküzüp, toş kıyın buluş meselesini el kıldı. Çöllük töstürülgen yakşı meyvelerini bütün memleketten arkayısı caylarına satalaydıgan buldu.
1: İlgiri konak keves derip, bir mu yerden kılıngan kırım mın yüvengim yetmeydi. Bugünkü günde şenmeyi östürülüp, bir mu yerden 5000 yönden artık kırımge erişti. Abdurrahman Kadır mu, əgiri tokay yollarını besip ötken yedi. İlgiri təcrübisi bulmağaçka, putaş, oğutlaş, kesellikning aldını elişte, qayardın kol selişini bilmeydi. Ünümünü görelmegeçke vazgeçişini moylağan edi. Nahiye 13 bağvençilik texniki mulazimet ətirdi, 1178 texnik xadimni meyvelik bağlarga daimliq çoğunqır çöküp, başqırış pərviş yetekçiliki, pişqallarga öküm kiliş, ölçemleşken yığış boyece tərbiyeləşni qanat yaydırışqa təşkilləb, texnikini birinci səpke yetközdi. Qol mu qol ögütüş arqalıq Abdurrahman Qadır östürgen siri ustı bulup getdi. O hazır ölçemleşken terikçilik yolu koyulgaçka meyvenin üspite yaxşi, osulumu muqim bulup atkallıqını eytti.
0: Bundaq bağvallar peyzavat nayısı da az emez. Şinmey yana şimey de muatalıdı. O peyzavat nayısının özgeçi mesulu attı. Nöbette Peyzavat Nayısının Şinmi Özdürüş Gülmü 570 min moğı mukumlaşıp, bütün memleket boyunca Şinmi Özdürüş Gülmü'nün 50%'ini ilgiledi. 2026 yılı Mivigi kirgen külem 450 min moğı yitildiğin bulup, Osoğlu'nun 410 min tonudun eşip, bütün memleket boyunca Şinmi Osoğlu'nun 70%'ini ilgilişimi ölçerlendi.
1: Şinmi kespinin terakkiyatıga ağışıp, Peyzavat Nayısı, İşlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırış davamıdiki, işlep çıkırıştın keyinki rakamlaşken nazaret kılış, başkuruş bir torni berpa kılıp, toprakını ölçep, retisiplik oğutlaş ve meksus işiltildiğen organik oğut işiltişini umumlaştırışını küçeytip, memleket boyuca yeşil yemeklik ham eşya ölçemleşken işlep çıkırış bazısını muvaffakiyetlik berpa kıldı. Peyzavat Şinmisi uda 4 yıl kilimati alahide ela yez iyilik məhsulati bulup bahalınış bilen bille Peyzavat nahiyesi bütün zencirlik süpet sürüştürüş sistemisi berpa kılıp etizden meyve seviti geçip olgan süpet modapiye liniyesini katlıq iyilip setilgan er bir tal Şinmi'nin mənbəsini sürüştürüşke hakiki kapaletlik kıldı.
0: Yaxşı meyve öztürüş teğme muhimi yaxşı seyitiş gerek. Lekin Şinmi'nin eti yumuşak, yeni pit saklaş modeti aran 3 günden 5 gün geçi bulup, ham yeni mesulatlar eşya obrotudu toş kıyınlık derecesi en tayin yukarı tür bolgaçka, bir mehal kent külemde sırkı setiş tezgi toxtuğan idi. Bağvallar setişten gəm kılsa tez yet gözüş karxalarımı toşitin gəm kılattı.
1: Umumi ambar sığımı 500 min tonluluk soğuk zincirlik ambarda saklas sistemimiz kurulup, əqli iktidarlıq uğurlaştır sistemisi mazlaştırılıp, Şinmi setiş məzgili 10-20 gündün 2 aydın 6 aygıcı uzartıldı. Her yılı Şinmi bazarğı seliniş bəsildə, şu cay kürgüzgən başlamçı karxanlarının soğuk zincirlik avtomobilleri kent iğazıga bevasta bardıgan bulup, Şinmi'nin şahtın üzülüp, soğuk saklaş ambırıgı berişiga ketidigan vaqt 2 saatten aşmaydı.
0: Elektronluk soğudu gülünüp tez yetküzüş, ravallayışıp, kəsiblər uranaq tapdı. Bugün kündə Peyzavat Nayısı'da 259 yezi kentte elektronluk soğudu mülazmət punkt kurulup, tez yollanmanın kentlerge kirişini kapmış nisbeti 100%'ki yitip, yetküzüş, elektronluk soda, yezi ilgilik mesulatları dihkan ailesi birleştirilgen yip halkılık sistemi şekillendirildi. Abdurrahman Kadır mundaq dedi. Yan telefonda bir vas körüstüş arkalık meyvelerini bütün memleket satımız. Şinmeyini üzüp bir vasıtı soğuk saklaş iskilatı kapırıp, bir kısımını tez yollanma arkalık vaktada toşsak, kalgınını yokur pelli mezgilegi takaş durmayı setip, hem yeni pit saklayalayımız hem bahasını yokur kötürelayımız.
1: Bu yılki özüş pesilde Şunfın tez yetküzüşü asıslık işlep çıkarışıra yollarına məksus mulazimet punkti tesis kılıp, aldınki ambarda aldın soğutuş, yeni peti saklaş, orap kaçılaşını bir gevdeleştiriş məşğulatını tamamlağandın giyin noktalık şehirlerge 48

0: Saatte yeni peti bir vasıtayet güzüş. Bütün memleketinin köp kısım rayonlarına 72 saatte yet güzüşünü işğa aşırdı. Kaşkar, Yeciyar'ın elektrolük soda çeklik şirketinin mesulü Anı Xenim Ali mundaq dedi. Hazır işin meynin sırtkı setilişi de süpet, vaqt önümü setiştin kiyenki kontrol kılış işğa aşırılıp, tordaki zagaz sıcıl eşip, bütün memleketteki her kaysı çoğun şehirlerini kapladı.
1: Şunun bilen bile peyzavat nahiyesi kesb zincirini üzlüksüz uzartıp meyve kıkı, meyve şerbeti, meyve murabbası, meyve harqi, esli kıyamı katarlık çoğun kur pişiklangan 22 kıl şinmi mesulatını içip, nokul halde yeni meyve seyitişki tayin veliştek çeklemini bozup taşladı. Östürüş, orap kaçılaş, soğuk saklaş, pişiklaş, seyitişki mas küçep, şinmi Kespi peyzavatdan yisizki 200 mandın artık kişinin ışkı oralı şovu türkü boldi. Bütün ayıdaki dehkalarının oturuş kirimi 17 min yuengi yitip, bütün kesb zancirinin mesulat kıymeti 10 milyar yuengi eşip, küçük genişinmeyi 5 meyvesiga aylanıp, çoğun şehrin temasıl kıldı.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo Anavuç'la emdi kaltıs beyiş mahirleri sahibimiz bu içe yancı naisteki bakmışı Liu Fei'nin kıskışpakı bekip beygalık doğrusudaki ilk ayını sözler birimiz.
2: Toru kaltısı sodun tartılgan şu dakikada Liu Fei'nin beğişi eğirliktin tartılıp kettik. Kök kısraklık altın ren putluk kıskıçbakılar toru haltısta şıldırlap, su tamçıları kölçek küçüp, inçke dolkullarını hasıl kıldı. Ayrı seviti nahaydı tezla lık toştı. Sevetlerdeki kıskıçbakının kepi serik hem tok bulup, kepini kayırıp açganda, çın kıskıçbaka göşedin soğuz tatlık burak çıkıp durattı.
1: Kölçeknin suyunun temperaturası soğuşku başladı. Bir yıl içindeki en aldıraş tutuş pesli edip geldi. Bu yer Yancı Nayiz'deki Tunci Kıskuşpakı Bakmıcılık Bazısı, Denzil Bazırı Aktun kentindeki Beyloven Su Mesulatları Bakmıcılık Merkezi idi.
2: 450 mokiladığan su yüzüde Kıskuşpaka Otkor Beylik, Çortan Beylik, Yeşil Rak Katarlık 20'ne çıkıl su mesulatı bekildi. Liu Fei kolvakni haydap kölçekni kesip ötüp kapesini taşlap torunu yığdı. Kök kasraklık altın rang futluk kıskıçbakılar tordan çıktı. Kölçek boyudaki soğuk zincirlik avtomobili kuzgıtılıp saklap turgan idi. Bu yıl temperatura yukarı bolgaçka kıskıçbaka nahayti semiz, seriki nahayti köp boldı. Liu Fei işki serdin aşıdığan bir kıskıçbakını öğürdü. Kıskıçbakının korsuki köpüp ketken idi. Hazır her günü 400 kilogram etrafıda kıskıçbaka tutup atkan bolsa mı, yanıla ihtiyacını kandıralmayı vatattı. Bu yıl kıskıçbakadan ibaret bir türdülla, mahsulat miktarı 10 netçi tonluğa yetip, ilgiriki yıllardakiden 70%'den yukarı boldı. İşik aldığı kelip setip aladığan sodigerlerinin ayağı üzülmedi. Bahası mı nispetten yukarı boldı. Bazı sodigerler bu kıskıçbakının serik eti deniz boyu dikilerde mu kelişmaydıkken deyişti.
1: 2014 yılı Liu Fei ayistikler Shenyang'dan Yancı Nayisi geldi. Hınanlık bu azmet Shenyang'da kıskıçbakı bir kıvatkılı bir netçil bulgan bulup işligen seri karamitini körüstelmegen de keskılgan idi. Suçuluk baylığı çekilmeyi uçurgaçka külemini kenaytmakçı bolsa mı şarait yol koymaydı. Ama Yancı Nahiyesi Kaydu Deryası'nın yukur yıkınığı caylaşkan bulup, Tiyanşan'ın kar suyu soğuruş öz tonu boylap kölçeki yıkıp çüşetti. Suyu süzük hem pakiz bulup mineral maddeleri yeterlik idi. Kölçek aslındaki toprak, su ve ot çöplerinin hemisi tabii şarait bulup hiç kim çekilip bakmagan idi. Liu Fei bir karapla kıskıçbakı bir kışta 7 ülüşü suğa 3 ülüşü baş kuruşka tayındı dedi. Bu sonu başka yerden pul hacilep mu seti valgalı bulmaydı.
2: Sonun yakışı bol işi atsız. Yem beriş açkuç. Buradaydıgan yemden pekat konak, serik burçak, küçük beliklerle var bulup hiç kandak kuruç koşulmaydı. Su ösümlükleri tabii boluk ösüdü. Kıskıçbakının kasrak taşlışı, yoşurun işi, ozuk ızlışının hemisi ot çöpler arası da buludu.
1: 10 yıldın bu yan bu kölçek sınak tereyikisi de bir yıkıştın bazıga aylandı. Liu Fei'mu sırtın kelgen kıskıçbaka bakıcudun şu cayının özgeçe su mensulatları bakmıncılığı diki başlamcıga aylandı.
2: Lekin onu hakiki elip kalgını pekat soğulu emez. O yeni gelgen çağda kölçek eğizinin şaraitini açar, addi öylerde ultrattı. Yoldu mu meniş təs idi. Aktun kentideki kent ahalıları onu yat adam qatardı görmedi. Adam küçü yetişmegen de kentdeki bir neç kabul emgek küçü gelip, özten çepeş, laylatkalarını tazılaş, kapes tazılaşka yardımlaşıp, karangı çüşken de andın tarqıdı. Liu Fei iş hakkını hesaplamakçı bulganda başkaları kol polanlatıp ret kılıp yardım kıladığan iş bolsa tüzüt kılmağın dedi. Keyin o uzak müddetlik işçi yallap kol mu kol tekniki ögetti ve kentteki bir neçe eşinci emgek gücünün hemmisini maharetki iyi kıldı.
1: Bazıda uzak müddet mukum işleyen kent ahalısının beş var. Belik tutuşunun avat mezgiliği kelgende etraptaki ammanımı bu yerge kilip işleşki celip kılıp, rətləş, yeşki kaçlaş, orab kaçlaşka saat bu iç həq hesablap, şu günü hesabatını üzdü. Kölçekte kıskuşpakı tutuş aldıraş bulup geçiş bilen kentki eşinçi emge güçlerge yakın etrapta pul tabıdağın yoldun biri köpeydi.
2: 10 yıl ötüp gitti. Liu Fei emdi sırttın kelgen kıskuşpakı bakıcı emez. Kentikiler onu görse Liu Aka deb çakırışıdı. Kölçek boyudaki küçük öyler kaytadan remont kılınıp, oyla rətlik yığıştırılıp, kölleri nahayeti yakışı ötü atıdı.
1: Liu Fei'nin yan telefonunu ertigendin keşke toxtumayı sayırab, korla ürümçideki xeridarlar mal tapışır velişini söyleydi. Yani bazıları zakaz kılalmazlıktan ensirab, tonuşlarına aldın uxturup o işin havalı kıladı. O bakan kıskuşbakalarının 70%'den köpürekki korla ve ürümçige setildiğen bulup, basımı başkalarınınkiden nispeten yukur boldu. Liu Fei ondak dedi. Nurul Sodiger kölçek beşiği kilip seti valdi. Özgeçü su mesulatları bakmıçılık bilen şoğulunup hakiki nebki eriştim.
2: Yakında nahiye ve bazar yardımlaşıp işlep çıkırış bilen setişini udullaştırışını teşkilledi. Yana kıskısın işlep karsı yüde bir kılgan kıskıç bakısını tepsili tonuşturdu. Kamerada yanıla sodun sözü verilen kıskıç bakının kepi kök, futları altın rengde. Serik eti tok bulup, sın bir çüştün burun tarqıtılıpla zakaz kılış telefonu teximi köpeydi. Şu gündeki zapas mal tezli setilip boldi. Aslı dıla setiştin gəm kılmaydıgan karı suyi kıskıç bakısının setilişi bu kıskısın arqılıq teximi challandı.
1: Yeni ve trik buluş karı suyi kıskıç bakısının en çoğun setiliş noktası. Kıskuşpakı kölçekten söz verilgan dinkin, tez süratte hava ötüşüdüğün töşükçüsü bar saklaş sandukları silinip, muzhalsız sanduk içine koyuludu. Soğuk zencirlik toş apmobilinin kölçek eğizden yolu çıkıp, ürümçi lopnur yoku süratlik yolu menip tiyanşanı kesip ötüp, ürümçigi bir işe 5 saatin vakti getmeydi.
2: Kölçekni Akdön kent kolektif icarıge bergen bulup, Akdön kenti bilen bağ, Kert kenti erkaysi 50 min yuandın cem'i 100 min yuan meblağ selip, her yili 5% payı boyunca payda taksimatıya erişti. Kıskıç bakını yakşı bir kış bakalmaslık, Liu Fei'ga münasivetlik bulupla kalmay, yani işki kentinin kırmının eşşiği mu münasivetlik?
1: Kent kolektif meblağı payga aylandı. Bakmacılık mahiri etraptikilerini yitekledi. Ama bir tereptin ögünüp, yani bir tereptin ağış pişledi. Bu yıl bazar tuncuk etim özgeçü su mesulatları bakmacılıkların amının kırımlı aşırış yollarını kenaydışının muayim noktası süptede çan tutup, kıskuşpaka çortan belik katarlık özgeçü su mesulatları bakmacılıkını terakki kıldırıp, bir kolda teknik mulazmetini, yani bir kolda işlep çıkırış seyitişinin odullaştırışına çan tutup, kent ahalarının ilmi bakmacılık kılışıga itekçilik kıldı. Köz şamili kölçek yüzünü sipap ütüp, 450 mol su yüzlü uşak dolkullarına hasıl kıldı. Liu Fei kölçek boyda zonzuyup oturup, kolunu soğuk tıkıp temperaturasını sınıp baktı. 10 yıl boldu. Bu su na tunuş alattın tunuş alatki öttü. Kaçan su sak kaçılaş, kaçan su almıştırış gerekti ki, onun könüge nahaydı inikiydi. O, kiler yıllık kölçekini uğurlaştırılışını planladı. Külemini kenaydı şaman bir gün kılıdığan iş. Hazır külemini kenaydı şaman bir gün kılıdığan iş. Hazır en muhim iş bu pesilde kıskuşpaklarını yakışı etip alışı erişiş. Liu Fei mundak dedi. Kiler ile özgüçsü mensulatlar bakmacılıkını devamlı terakki kıldırıp turmuşumuzu tekme yakışılayımız. Liu Fei Şincan'dan yenciği gelip en ahırda bir aile kişileri Kaydu deryası boyu değil startı. O bu yerde kılıp kıskuşpaklarını bekip semirtti ve setiş yollarını kenaydı. Yenci Tiyanşan kar suyu kıskuşpaksı bu cayının su tıpırkıdan yolu çıkıp tekme kent bazarı karab üzmekte.

Yakında 2026 yılı Şincan Kaşgar Otur Asya Yezgilik Maşılları Yezgilik Maddi Eşyaları Körgezmesi Peyzvat Mayısı da ötküzüldü. Kırgızistan, Özbekistan hem de devlet içindeki başka ülkeler ve Şincan'ın içindeki 400'den artık Yezgilik ilgili alaktar karkanlar Körgezmeyi katlaştı. Bu nöbetlik Körgezme'de İpek yolu yitekleş terakiyat üstüde ortak genişiş, Yezi ilgilikini halkaralaştırışının baş temi kılınan bulup, umumi körgezme külümü 50 bin kvadrat metreye yetti. Körgezme rayonu Yezi ilgilik maşilleri, yezgilik maddi eşyaları, yeni energiye yugurma kesplerinin terakiyat katarlıklarına ayrılgan. Körgezme boyumları tehrikçilik, çarvıçılık, bağvençilik, yezgilik mesulatlarını dəslepki pişiklaş katarlı yezgilik bütün kəsb zəncirge çetildiğen bulup, cəmi 500 tür 2000 yürüştün artık ilgar yezgilik üskünesi mərkəzlik körgəzmi kılındı. Körgəzm məzgildə Cənubi Şincan xalqaralaşqan yezgilik məxsus temilik mumbri və çigra halqıqan suadi yermengiz ötküzüldüğen bulup, Akıl yezi ilgilikideki yeni süpetlik işlep çıkış güçleri Mahiye rayonu kesplerinin yokur süpetlik terakiyat katarlık karalmalar çördülüp çoğunkur muhakkime kanat yaydırıldı. Bu mezgilde yine Otra Asya karhançılarını odulaştırış, eşya obrut hemkarlıkı mehsus meydan paliyet katarlıklar teşkilinip, Cungu yezgilik cabdukçılık kespi bilen Otra Asya yezgilik karhalarının delcaydı odulaştırışıga türkü boğuldu. Şincan bütün memleket boyunca yez ilgilikini maşınlaştırış terakiyatıdaki noktalık rayon bulup, 2025 yılı kadar asaslık dihkançılık ziraatlarının universal maşınlaştırış seviyesi 91% yetip, bütün memleketinin otturç seviyesinin içip getti.

Yakında yanılık yardış, ehli iktidarlık yasımcılıkta Şincan'a nezer siliş bütün taratku ziyaret ömüki Lupnur nahiyesi geldi. Lupnur nahiyesindeki pişman moğluk derecinin taşkırı kivezlikke yezigilik maşildir özü heydeş üskünesi. Yezigilik üsümlük asraş ademsiz uçkusi. Ehli iktidarlık soğuruş sistemisi etis çarlaş ademsiz uçkuz katarlık bütün yürüşlük ehli iktidarlık üsküller toluk sepilinip ağduruş, teriş, perviş, kılış, yığıştan bütün ceryani ehli iktidarlaş turulup başkuruş kontrol kılış işe aşırılıp ademsiz meşgulat kılış nispeti 75% yetküzüldü. GFA pen tekniksinin ehli iktidarlaş turup başkuruş arkalık 3000 mu kivezlikte pekat İki adamla barlı başkuruş perviş kılıç hizmetini tamamlap, adam küçü tenlerki zor derecede tüvelletilip, teriş ünümü östürülüp, pen tekniki arkalık akıl yezi ilgilikliği küç koşup, yezikken kesiplerin güllendirişke küç koştiki canlılık emeliyet ülgesine aylandı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yoksa...
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüz

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında yürek muskul kesilini alahide davalaş boyunca, memleket boyunca ülke körüsteş merkezi, Şinşu, Huaşa, Türi, Abdunum Rayonlu Xalık Doktorhanısı da yolu koyuldu. Şunun bilen bile, Şinjan'daki tünce qeyliplaşkan, qeylilaş tüpüdeki yürek muskul kesellikleri, mahsus kesellikleri ambulatoriyası işe kırıştırıldı. Bu ambulatoriya Şinjan'ın bu sahadaki maksus keselge diagnoz koyuş, davalaş sistemisindeki boşluğunu toldurdu. Bunun denkeyin, rayon içindeki bimarlarının köp cayığı berişinin hacıdı yok. Şinjan'da dəl cayıda bir mı bir tekşürüştün uzak müddet iz koğlap ziyaret kılışkıcı bolgan bütün ceryanını kalıplaştırıp diagnoz koyuş, davalaşını tamamlayalaydı. Qeylillash tipidagi yurak muskul kesili bir xil ersiyat xarakterlik yurak kesili. Shundaqla yoshlar, o'smirlar va tan harakatchilarda yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish eng ko'p ko'riladigan kasallik sabablaridan biri. Bu kasallikning dastlabki mazgili intay